0: Radyo.
1: Uyandım. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllı siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekseydi boğazıma mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa.

ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma günü.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun.

neden nasıl sever?

0: gözlerine doğdu sanki gözlerin. Ruhumu ısıttı sanki sözlerin. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemi. Onun için sevdim, sevmez olaydım. Onun için sevdim.
1: İlaç gibi radyo.

Açtım ellerimi yalvarıyorum. Eğer buysa sevmek, buysa yaşamak. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Ben böyle kahrolmak.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Monster'da karne fırsatları başladı. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajları ve %25'e varan indirimleri kaçırma. 4 yıl garanti güvencesine sahip Monster oyun bilgisayarları peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve Monster Notebook .com'da.
0: İlaç gibi radyo. Reklam.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
1: MediaMarkt.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir devlet yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme, derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Günaydın.
1: Türkiye'yi uyandıran adam.
0: Nasılsınız?
2: Gönül dostu Şener.
0: İyisiniz inşallah. Allah iyiliğinizi versin diyelim. 17 Haziran Çarşamba sabahı. 7:07 geçiyor. Günaydın efendim. İstanbul bugün parçalı bulutlu. Sabah çıkarken baktık yağmur yok görünüyor ama öyle bir bulut, öyle bir karanlık var ki yağdı yağacak gibi, dikkatli olmanızı tavsiye ederiz. Yolda olanlar kazasız belasız yolculuklar dileyelim. Uyanmaya çalışalım hep birlikte. Hadi bakalım.

Soner'cim bir saniye, bir güzel haber var, onu vereyim. Bir onu vereyim, müsaade et, sonra yine bir tane devam edeceksin kaldığın yerden. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın 19 Haziran Cuma günü tamamen ücretsiz olarak açılacağını söylemiş. ABD ile İran anlaştı. Akaryakıtta indirimler de gelmeye başladı. Motoründe 1 lira 23 kuruşluk indirim vardı biliyorsunuz. Ardından gece yarısında 1 lira 66 kuruşluk yeni bir indirim geldi. Hayırlı olsun. İndirim geldi diye hor kullanmayın ha. Lütfen. Gaza basmayın yani. Ben...

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
2: maksimum. Giyim ve elektronik alışverişlerinde 1000 TL'ye varan çift para Access'te. Seçili sektörlerde 4000 TL ve üzeri ikinci alışverişler itibaren 150 TL, cüzdandan QR'la ödemene ek 50 TL, toplamda 1000 TL çift para. Sen de 30 Haziran'a kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar access.com.tr'de.
3: Access 25 yaşında.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Yepyeni bir bankacılık deneyimi. İş Black.
6: Vay, İş Black.
5: Hayatına değer katacak ayrıcalıklar burada. Kişisel bankacılık hizmeti ve İş Portföy Yatırım Fonu uzman desteğiyle varlık birikimine özel ayrıcalıklar her zaman yanında.
6: Güzel. Başka?
5: Ücretsiz para transferinden avantajlı faiz oranlarına, kültür sanattan restoran ayrıcalıklarına sana özel fırsatlar için İş Black'e davetlisin. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
7: Anadolu Sigorta'nın konut sigortasında kapınızı çalan fırsat. 9 aya varan vade farksız taksit fırsatıyla şimdi evinizi güvence altına almanın tam zamanı. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: İş Bankası.
8: İş Bankası yeşil dönüşüm çözümleriyle yanınızda, yarınınızda. İhracat yapan KOBİ'lerimiz finansman desteğinden yararlanıyor, sınırda karbon düzenleme mekanizmasına kolayca uyum sağlıyor. Siz de yeşil dönüşüme başlayın, üretiminize güç katın.

0: 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Uzmanlardan fırtına uyarısı. Yepyeni Vividen Storming Tree ile 3 katlı lezzet fırtınasına hazır olun. Eşsiz meyvelerin mükemmel uyumu ve bu kadar da olmaz dedirten lezzetiyle bu fırtına herkesi etkisi altına alacak. Vividen Storming Tree. Yepyeni 3 katlı lezzet fırtınası.
2: Monster'da karne fırsatları başladı. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajları ve %25'e varan indirimleri kaçırma. 4 yıl garanti güvencesine sahip Monster oyun bilgisayarları peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve Monster Notebook.com'da.

maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
4: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
5: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.

0: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Yılda Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
3: Her zaman Kiyılı.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Benim bankam İş Bankası.
0: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Her deneyimi kazanca dönüştüren kart Maximize Black. Maximize Black'le siz de tüm otoparklarda %50'ye, yurt içi ve yurt dışı tüm restoranlarda %20'ye varan ve tüm otellerde %5 indirim avantajından yararlanın. Maximize Black'e iş cepten hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi ve ek koşullar maximize.com.tr.

0: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Bire bir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Sıradaki ayrıcalık sana. Gel bire bir bankacılığa, katıl Akbank Mobil'den kampanyaya, havalimanlarında ücret...

0: Cepte bulacaksın.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
7: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen

0: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım.

0: Hazırla, afiyet de.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa İşbirliği.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsa.

0: Haziran.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru
4: hava uzmanı. Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor.

0: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster kitabını al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
1: Benim bankam İş Bankası.

0: Hyundai.com.tr'de.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
5: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.

0: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop
1: adına. Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz. Kral
2: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
3: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
2: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
3: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Kupası maçlarında şu ana kadar, düne kadar 3 tane Avrupa takımı kazanmıştı. Dün akşam Fransa'nın maçını izledim. Fransa'nın maçı mı artık? Paris Saint Germain maçı gibi mi? Kylian Mbappé yine kendini gösterdi. Sessiz sakin oynadı. 3-1 maçı aldı Fransa. Diğer bir tarafta Haaland şov yaptı. Norveç Irak'ı 4-1 yendi. 2 gol geldi Haaland'dan. 2 gol geldi Kylian Mbappé'den. Lionel Messi durur mu? 3 tane de o atmış. Onun da gözü Miroslav Klose'nin yakaladığı rekoru geçmek. Dünya Kupası'nda en çok gol atan adam olmak. Arjantin, Fransa, Norveç yolunda ilerliyor. Dikenlerin bile güzel bana gül. Yalnız Paraguay fena coştu. Adamlar fena bilenmiş. Cumartesi günü bizimle oynayacakları maçı ölüm kalım maçı olarak görmeye başlamışlar.

Maltepe'den Mustafa. Abi sabırsızlıkla bekliyorum, neredesin demiş. Bugün gelmeyeceğim yayına Mustafa. Kusura bakma, bugün yayın yapmıyorum ben. İstanbul'dan Önder, sen de hoş geldin. Bugün İzmir'e bir hediyem var. 8'den sonra. İzmir, kulağınız bende olsun.

İlk defa merak ettim. Daha önce kimseden böyle bir şey talep etmedim ama yani bunu talep etmek zorundayım. Neriman Çin Hanımefendi bize bir mesaj attı. Şener Bey, dört kulağımızı açtık, bekliyoruz.

Yalnız dört kulak. Ya bunun bir fotoğrafını görebilir miyiz? Rica etsem. Hani dört gözü anladım, tamam. Dört kulak nasıl oluyor?

Midas'ın kulakları, dört kulaklı Midas. Antalya'dan Serkan Prensesi Meci ile buradayız diyor. Şey geliyor aklıma hep ya, buradayız deyince Cem Yılmaz'ın Gora filmindeki rahmetli Özkan'ın buradayım diyor. İyi de niye oradasın? Hop buradayım, hadi bakayım. İzmir'den Ferdi. Heyecanla bekliyorum, bayılırım hediye ediyor 8'den sonra İzmir'e. Hakikaten geldim mi diyor Leman abla. Geleceğiz abla, yoldayız yavaş yavaş. Murat Barbaros kardeşler, Emirhan, Eda yanımızda, selam gönderir misin diyor, göndeririz. Danimarka'dan Hasan, ben inanıyorum diyor, bizim çocuklar yine yapar, gruptan çıkarlar diyor. Valla Paraguay da fena bilenmiş, hatta adamlar kendi aralarında şöyle haberler yapıyorlar, konuşuyorlar falan. Avustralya'nın yaptığını biz niye yapmayalım, biz de duvar örelim, kontratakla golümüzü atarız, Türkleri yenmenin yolunu bulduk diye adamlar böyle açıklamalar yapıyorlar. Ya da bizimkiler abartıyor, haberleri bize böyle gösteriyorlar ki hani bizim futbolcular gaza gelsin diye. Biz taraftar olarak gaza geliyoruz da sahaya girip oynayamıyoruz, olay bizde bitmiyor. Yalnız ilginç olan ne biliyor musunuz? Bütün dünya adına. Şimdi maçlara bakıyorum. Fransız'ı, İngiliz'i, Alman'ı, İtalyan yok zaten, Norveç'i, Hollandalısı bilmem nesi. Seyircilerin hepsi maçını izliyor. Aa, oldu olmadı, Türk kaçtı falan. Bizde herkes hoca, teknik direktör, futbolcu, malzemeci, yayıncı, yorumcu. Bizde seyirci yok, ondan kaybediyoruz.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
4: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.

0: Hazırla, afiyetle ye.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
6: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi iş

0: Tahsildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç gibi radyo.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Gel dağları aşalım, hilalde buluşalım. Gel dağları aşalım.

Hollanda'dan Mehmet dört kulaklı kedi fotoğrafı gönderdi. Teşekkür ederim, sağ olasın. Kedi fotoğrafı da yolu dört kulaklı ama biz insan merak ettik. Fırat, yükümü aldım diyor Danimarka'dan, 180 kilometre yaklaşık 2,5 saat, iki gözüm yolda, iki kulağım sende olacak diye yazmış. Eyvallah. İzmir'den Mehmet, sana da günaydın, teşekkür ederiz, sağ olasın. Bir mesaj gelmişti Muhammed'den, Almanya'dan, günaydın mesajı. İki tüye ber diye bir yazı var, yazının ortasında iki tüye ber. Ha, iki tüye ben ya, ne olduğunu çözemedim. Acaba dedim Almanca mı? Sordum, şeymiş. Uyandırmak için iki tüyo versene demekmiş. Ben şey yapamadım. Algılayamadım ama. İki tüye ben. Senin bunun tüyo ile alakası yok. Bir de sen uyanmak isteyenleri ancak uyandırabilirsin. Uyanmak isteyen varsa uyandırmak kolaydır. Ama uyumak isteyene ne yaparsan yap, aşk ile yap. Uyanmıyorlar. Haberlerden sonra buradayız. Yeni saatimize, İzmir'e bir mesajınız var.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 17 Haziran Çarşamba, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma dünya gündeminin ilk sırasında. Amerikan Başkanı Trump, İran'la yapılan anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz dedi. İran'daki yeni yönetimin daha mantıklı olduğunu söyleyen Trump, önceki liderler Türkiye'yi bile hedef almıştı, bunu anlamak mümkün değildi ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da temaslarda bulundu. Rus mevkidaşı Lavrov'la ortak basın toplantısında Amerika ve İran arasında imzalanan mutabakat saptığını değerlendiren Fidan, son derece kıymetli bir diplomatik eşik ifadesini kullandı.
5: ABD ile İran arasında varılan mutabakatı coğrafyamızda çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladıkları üzere bölgemize ve tüm dünyaya nefes aldıran bu adımın geçici bir sükunetten ziyade yapısal ve kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesi en büyük temennimizdir. Bu mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ediyoruz.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Bahçeli, Amerika-İran mutabakatını değerlendirdi, kağıt üzerinde kalmamalı dedi.
6: Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının kağıt üzerinde kalmaması, sahada karşılık bulması, Hürmüz'de geçiş güvenliğinin

0: teminat altına alınması, nükleer programa ilişkin tartışmaların uluslararası hukuk ve denetim mekanizmaları zemininde yürütülmesi gerekmektedir.
1: Bahçeli erken seçim tartışmaları ile ilgili soruyu da yanıtladı. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum 16 Nisan 2028 tarihini telaffuz etmişti.
0: Seçimlerin zamanında

0: Diğer iki tarafın da toplantı yapmamasıyla bu haftalık çözüldü ama taraflar bugüne hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak, görevden almalar ve grup başkan vekilliği atamaları gündemde olacak. Özgür Özel kanadı ise olağanüstü kurultay için toplanan 900'e yakın delege imzasını bugün genel merkeze teslim edecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyetiyle görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama masadaydı. DEM heyeti çerçeve yasanın meclis kapanmadan çıkarılması gerektiğini söyledi. Meclis tatile girmiyor. AK Parti'nin Meclis Genel Kurulu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önergesi kabul edildi. Buna göre Meclis Genel Kurulu 1 Temmuz itibarıyla tatile girmeyecek ve çalışmalarına devam edecek. Vergi borçlarında yapılandırma şartları kolaylaştırıldı. Taksit sayısı uzatılırken faiz oranı düşürüldü. Taksitlendirmelerde yıllık %29 faiz uygulanacak. 72 aya kadar taksit imkanı sağlanacak. Yapılandırmadan yararlanmak için Ağustos sonuna kadar başvuru yapılması gerekiyor. Karaman'da tarım işçisi olarak çalışan bir aile kaza yaptı. Dereye düşen araçta 3 çocuk hayatını kaybetti. Baba ve anne ile diğer 2 çocukları yaralı kurtarıldı. Motorine bir indirim daha geldi. Litre fiyatında uygulanan 1 lira 66 kuruşluk indirim Eşel mobil sistemi nedeniyle pompa fiyatına 42 kuruş olarak yansıdı. YKS için geri sayım sürüyor. 2 milyon 425 bin aday hafta sonu üniversite sınavında ter dökecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,32 değer kazancıyla 14.493 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 46.31, euro 53.80, gram altın 6.453 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 65.000 dolar bandında.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: Dünya Kupası'nda Avustralya yenilgisinden sonra Paraguay maçına odaklanan milli takımın kampına Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları damga vurdu. Futbolculara yapılan eleştirilere sert yanıt veren Hacı Osmanoğlu, "Bu kadar mı akbabalar, sırtlanlar vardı bizim içimizde?" dedi. A milli takımın Dünya Kupası'ndaki ikinci maçının hakemi de belli oldu. Cumartesi sabahı oynanacak Türkiye-Paraguay karşılaşmasını El Salvador'lu hakem Ivan Barton yönetecek. Maç sabah 6'da başlayacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün 4 maçla sürecek. Saat 20'de Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 23'te İngiltere, Hırvatistan, gece 2'de Gana, Panama, sabah 5'te ise Özbekistan, Kolombiya maçları var. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da Belçika'yı konuk edecek. Mücadele saat 19.30'da başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Beşiktaş Gain Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batı kesimler hariç yağmur geçişleri sürüyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 28, Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir ve Bursa parçalı bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 30 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir devlet yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: zaten. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

8.11 çarşamba sabahı İzmir'de bugün muhteşem bir Mahsun Kırmızıgül konseri var. Evet, yanlış duymadınız. İzmir Kültür Park açık havada gerçekleşecek bu konser. Kral FM medya sponsorluğunda bu akşam muhteşem bir konser sizi bekliyor. Biz de dedik ki İzmir'de dinleyici dostlarımız var. Oradan iki çift belirleyelim. Mahsun Kırmızıgül konserine gönderelim. Ne dersiniz? 0532 703 92 0, 0532 703 92 0. İzmir'deki dostlar, adınız, soyadınızı, telefon numaranızı, Mahsun Kırmızıgül konseriyle ilgili konserde yazsanız yeterli. Mesajınızı bekliyorum. İlk gelen iki çift, ilk gelen mesajlardan iki çifti belirleyeceğiz. Soru sormuyorum. Bu konseri kaçırmanızı istemiyorum. 0532 703 92 0, Kral FM WhatsApp attı. İlk gelen iki mesaj, iki çifti göndereceğiz bu akşam. İzmir Kültür Park açık havada gerçekleşecek Kral FM medya sponsorluğundaki muhteşem Mahsun Kırmızıgül konserine. Hadi, bekliyorum mesajlarınızı. Şarkıda dediği gibi yazın bakalım. Yazın, bekliyorum.

0: Mutfaktaki risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava sıcak, yer yer yağış da var. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel riski var. Dolu da yağabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
0: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne iş?

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: tvbugo.com'la golleri tvbugo'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBugo'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBugo.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kralcılar Kral Pop'u kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
4: Kral Pop Radyo biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
5: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
6: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
7: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
6: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
7: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: 8.26 drama Sibel Can'la devam ediyoruz Kral FM'de. Mahsur Kırmızıgül konserde gelen ilk iki mesajı hemen değerlendirmeye aldık. İzmir'de bu akşam konser var dedik. Adınız, soyadınızı, telefon numaranızı konser yazıp gönderin dedik. Gelen mesajlardan birinde Vialant'ı yazıyordu. Fıkra bu kadar. Şimdi kimler şanslı, hemen isimleri anons edelim. Mehtap Güvenç, Özgür İşboğa İzmir'den gelen ilk iki mesajdı bunlar. Mehtap Güvenç ve Özgür İşboğa'ya bir selam gönderelim. Diyelim ki bu akşam İzmir Kültür Park'ta açık havada gerçekleşecek bu konsere çift gidiyorsunuz, yanınıza bir kişi alıyorsunuz. Telefon numaranızı aldık ve biletleri kazanan dinleyicilerimize WhatsApp'tan bilet bilgileri gönderilecek. Bilginiz olsun.
1: Gidelim mi?
0: Gidin gidin. Ha, güzel bir haberim daha var. 9 ile 10 arası da buradayım. Yayın saat 10'a kadar uzadı. 9 ile 10 arası iki çift.

Öncelikle kez bana bir geçmiş olsun diyelim. Biraz rahatsız. Hastaneye gitti. İlaçlar falan. Toparlanacak inşallah. Yarın salsane burada olacak ama bugün biraz rahatsız. 9-10 arası da burada.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 17 Haziran Çarşamba, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyoruz. Arap basını yazdı, 14 maddelik anlaşma metni sızdı. Ayrıntı şöyle: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşmanın maddeleriyle ilgili özellikle İran ve Arap medyasında ortaya atılan iddialar var. Suudi medya kuruluşu El Arabi 14 maddelik anlaşma metninin sızdığını iddia etti. Buna göre ilk olarak Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu bu iddiayı yalanlamış, Hizbullah'la savaşın süreceğini duyurmuştu. Bir diğer maddede ise İran ve Amerika birbirlerine müdahale etmeyeceklerini teyit ediyor. Mutabakat zaptında 60 gün içinde müzakerelerin tamamlanacağı da yer alıyor. Milliyet'e geçelim. Logonun hemen altında dikkat çeken başlık, ilaçla alkol aldı iddiası. Oyuncu Ece Yirtem'in 35 yaşında ölümü, kalp sağlığı ve ilaç kullanımına ilişkin önemli tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Yirtem'in annesinin oyuncunun antidepresan kullandığı ve alkol aldığı yönündeki açıklamaları dikkat çekti. Uzmanlar antidepresanların alkolle beraber alınmaması konusunda uyardı.

0: Bir başka dikkat çeken başlık seçim mesajı. Yine Milliyet'ten MHP lideri Bahçeli grup toplantısında seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır diyerek Cumhurbaşkanımız görevde biz de arkasındayız ifadelerini kullandı. CHP içinden bomba kulis internet haberin manşeti ayrıntı şöyle. Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa döndüğü CHP'de yol ayrımına gelen Özgür Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan geldi. Özgür Özel'in yeni parti kurması halinde Mansur Yavaş'ın kendisine katılmayacağı bu kararını da Özel yönetimine ilettiği iddia edildi. Şimdi de sabahın manşetine bakalım. İmamoğlu İnşaat'ın rant oyunları. Sahte iskan operasyonunda Hasan İmamoğlu'nun el konulan inşaat şirketinin yetkilileri ve CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısının daralarında olduğu 28 kişi gözaltına alındı. Bilirkişi hayalet projelerle 26 villaya sahte iskan verildiğini belirledi. İstanbul'a yeni metro hattı bir başka başlık dikkat çeken Başkan Erdoğan, Halkalı Arnavutköy metro hattını 19 Haziran'da hizmete açacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresi uzatıldı. TRT Haber'de dikkat çeken başlık karara göre 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken meclis çalışmalarına devam edecek. CHP'de gözler bugünkü MYK'da Hürriyet'in ilk sayfasında dikkat çeken başlık Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplanacak MYK'da yeni görevlendirmeler ve ihraçların olması bekleniyor. Kulislere göre Kılıçdaroğlu yönetimi Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'dan boşalan grup başkan vekilliklerine bugün atama yapabilir. Özel cephesi ise atama olmaz, seçim şart görüşünde. MYK'da Ankara, İzmir, Bursa gibi illerde parti teşkilatlarına yönelik ihraç ve yeni görevlendirmeler olabilir. Sözcü'ye geçelim. Manşet Sözcü'de şovun çamuru çıktı. Üst başlık denizden törenle çıkarılan zehirli atığı ormana döktüler. Çevre Bakanı Murat Kurum'un tüplü dalışla tanıttığı İzmit Körfezi dip tarama projesi skandalla bitti. Denizden çıkarılan ağır metallerle kirlenmiş binlerce ton çamur arıtma tesisi yerine ormandaki dere yatağına döküldü. Son bir başlık On Haber'den dünyada bir ilk 8'li çapraz karaciğer nakli yapıldı. Sağlık Bakanı Memişoğlu İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde dünyada bir ilke imza atıldığını Profesör Doktor Yılmaz ve ekibinin 8'li çapraz karaciğer nakliyle tıp tarihine geçtiğini duyurdu. Bu haberle biz de basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Odur Şad'ın selamı var size. Az önce görüştük. Ya dedim yok mu hareketli bir şey sevgili Onur Şad?
1: Yok dediler.
0: Slow yapıyormuş. Dedim yaz geldi abi yapsan hareketli bir şey. Yap bir hareketli. Seyit Ağam'dan. Akasya Durağı'nın meydan iftarı Seyit Ağam'dan şöyle bir hareketli türkü dinlemeyek mi yani?
1: Turşusunu kursunlar. Çok
0: görmüyorum. Valla ben çok görmüyorum.
1: Yok.
0: Onur Şan'a selam olsun, onun da selamı var.
1: Vermediler, turşusunu kursunlar. Turşusunu kursunlar.
0: Bir de şöyle mesajlar var. İlk ben yazdım, ayıp oluyor ama falan. Valla ben görüyorum ilk kimin yazdığını. 9-10 arası iki çifti daha göndereceğiz, bilginiz olsun. İlk kim yazdıysa ben onu görüyorum. Şimdi... bir kaza bilgisi dinleyicilerimizden sevgili Sema gönderdi. Dadaş Sema, yeğenim kaza yaptı, yoğun bakımda yatıyor diyor. Çok geçmiş olsun, acil şifalar dileklerimizle. İnsanlar niye böyle 2 dakika bekleseler ölür müsünüz diyor da, başımdan geçen bir olayı paylaşayım. Geçtiğimiz cuma günü Ok Meydan'daydım, Ağız Diş Sağlığı Hastanesi'nde. Dişlerimde bir sorun vardı, onu kontrol ettikten sonra hastaneden çıktık. Otobüs bekliyorum. Mecidiyeköy Zeytinburnu otobüsü. Yok oldum, koştura koştura binmem lazım. Kaçırırsam ya en az bir saat sonra gelecek otobüs. Ben koştum, otobüs hareket etti tam o anda. Binerken bir elim sol kapıda, bir elim sağ kapıda, sol ayağım havada, sağ ayağım dizimle yerde. Otobüs gidiyor, ben sürünüyorum. O duraktakiler ay adam öldü, adam git. Adam otobüsün altında kaldı diye herkes bağırıyor. Neyse, içeriden bir kahraman elini uzattı. Elimi tuttu, beni otobüse çekti. Otobüsü kullanan ablamız, hanımefendi ablamız da heyecanlandı, korktu, kıpkırmızı oldu. Abla dedim sorun yok, benim hatam. Tam otobüs hareket ederken ben bindim, sende bir problem yok dedim ama arkaya geçtim, nasıl canım yanıyor. Nasıl, bozuntuya da vermiyoruz. Serde delikanlılık var ya. Eğer kapılardan bir tanesini bıraksam tekerleğin altında kalacağım. Yemin ediyorum, aynen yaşadım bunu. Biraz da insan kendisi dikkatli olmalı. Evet, karşı taraf çok dikkatsiz. Son sürat araba kullanılıyor. Kırmızı ışığa, yaya geçidine bakmıyorlar.

hakkımdan çıkar diyelim. Çuvaldızı kendimize, iğneyi başkasına batıralım. Ay ay ay, adam kaldı hesabı. Kalmadık Allah'a şükür.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın
2: güzeli. Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
3: Prime Computest Auto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
5: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çek.

0: etmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı. Hep tatil mutluluğu.
2: Yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı. Pilot garaj şoför ekspertiz. Bankam Tom Bank kartım
3: hadi. Pilot garaj şoför ekspertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: İlaç gibi radyo.
8: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
7: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: varmış.
1: İkinci saatimizi noktalayacağız. 9-10 arası da tekrar birlikte olacağız. Türkan Karada hanımefendiye günaydın diyelim. Numaramızı vermiştik. Uzun bir aradan sonra size ulaştım. Mutlu oldum diye yazmış. Basri abi de bizi de gönder, bir yerlere paramız yok diye İsmail. Nereye gönderim, nereye arzu edersiniz? Türkiye Paraguay maçına yollayayım mı sizi? Bak bu arada Türkiye Paraguay maçı ile ilgili hakem El Salvadorlu. Türkiye Paraguay maçının hakemi El Salvadorlu. El Salvador Orta Amerika ülkesi, Paraguay Güney Amerika ülkesi. Ne dolaplar ne filmler dönüyor ülkesi. Dur bakalım hayırlısı. Rahmetli Vedat abi, sen Beşiktaş'sın, hakemi de yeneceksin, hakemi de.

0: çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet. Beni affet sevgili. Beni affet.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
1: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: Kral FM Haber.
5: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 17 Haziran Çarşamba, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma dünya gündeminin ilk sırasında. Amerikan Başkanı Trump, İran'la yapılan anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz dedi. İran'daki yeni yönetimin daha mantıklı olduğunu söyleyen Trump, önceki liderler Türkiye'yi bile hedef almıştı, bunu anlamak mümkün değildi ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da temaslarda bulundu. Rus mevkidaşı Lavrov'la ortak basın toplantısında Amerika ve İran arasında imzalanan mutabakat saptığını değerlendiren Fidan, son derece kıymetli bir diplomatik eşik ifadesini kullandı.
6: ABD ile İran arasında varılan mutabakatı coğrafyamızda çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladıkları üzere bölgemize ve tüm dünyaya nefes aldıran bu adımın geçici bir sükunetten ziyade yapısal ve kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesi en büyük temennimizdir. Bu mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ediyoruz.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Bahçeli, Amerika-İran mutabakatını değerlendirdi, kağıt üzerinde kalmamalı dedi.
7: Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının kağıt üzerinde kalmaması, sahada karşılık bulması, Hürmüz'de geçiş güvenliğinin teminat altına alınması, nükleer programa ilişkin tartışmaların uluslararası hukuk ve denetim mekanizmaları zemininde yürütülmesi gerekmektedir.
5: Bahçeli erken seçim tartışmaları ile ilgili soruyu da yanıtladı. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum 16 Nisan 2028 tarihini telaffuz etmişti.
7: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla

0: Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız.
1: CHP'de salı krizi her iki tarafın da toplantı yapmamasıyla bu haftalık çözüldü ama taraflar bugüne hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak, görevden almalar ve grup başkan vekilliği atamalar.

0: devam edecek. Karaman'da tarım işçisi olarak çalışan bir aile kaza yaptı. Dereye düşen araçta 3 çocuk hayatını kaybetti. Baba ve anne ile diğer 2 çocukları yaralı kurtarıldı. Motorine bir indirim daha geldi. Litre fiyatında uygulanan 1 lira 66 kuruşluk indirim Eşel Mobil sistemi nedeniyle pompa fiyatına 42 kuruş olarak yansıdı. YKS için geri sayım sürüyor. 2 milyon 425 bin aday hafta sonu üniversite sınavında ter dökecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Şansa kalmaz
1: işimiz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Dünya Kupası'nda Avustralya yenilgisinden sonra Paraguay maçına odaklanan milli takımın kampına Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları damga vurdu. Futbolculara yapılan eleştirilere sert yanıt veren Hacı Osmanoğlu, "Bu kadar mı akbabalar, sırtlanlar vardı bizim içimizde?" dedi. A milli takımın Dünya Kupası'ndaki ikinci maçının hakemi de belli oldu. Cumartesi sabahı oynanacak Türkiye-Paraguay karşılaşmasını El Salvador'lu hakem Ivan Barton yönetecek. Maç sabah 6'da başlayacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün 4 maçla sürecek. Saat 20'de Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 23'te İngiltere, Hırvatistan, gece 2'de Gana, Panama, sabah 5'te ise Özbekistan, Kolombiya maçları var. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da Belçika'yı konuk edecek. Mücadele saat 19.30'da başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Beşiktaş Gain Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Şansa kalmaz
1: işimiz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir devlet yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme, derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

En sevdiğim Müslüm Gürses şarkılarından bir tanesi. Bir önceki saatimizde 8 ile 9 arası iki çiftimizi göndermiştik. Sıra bu saatteki iki çifti belirlemekti. İzmir'deki dostlar hazır mısınız? Bakın baştan söylüyorum. Adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı ve konser yazmanızı rica ediyorum. Bunların hepsi bir arada olsun. 0532 703 92 0, 0532 703 92 0. Bu akşam İzmir Kültür Park açık havada gerçekleşecek ve Kral FM'in medya sponsoru olduğu Mahsun Kırmızıgül konserine iki çifti göndereceğiz. Muhteşem bir konser sizi bekliyor. Adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı ve konser yazmanızı rica ediyorum. İlk gelen iki mesajda şanslı isimler belirlenecek. 0532 703 92 0 telefon numarası. Hadi bakalım, bekliyorum.

Reklamlardan sonra iki şanslı ismi açıklayacağız. Onlar yanlarına birini alarak iki şanslı çift olarak bu akşam konsere gidecek. Ama reklamlardan sonra açıklıyorum. Kulağınız bende olsun.

0: Sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava sıcak, yer yer yağış da var. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel riski var. Dolu da yağabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
3: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr.

0: Tatlıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı

0: aslında hepimizin.
1: Bir numarada biz varsak iki numarayı da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
2: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı. Kral
3: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
4: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
3: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
4: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
5: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.

Sinan Özen'in güzel şarkılarından bir tanesiydi. Ne dinlerdik, ne çalardık yıllar önce. Değil mi Nuri? Bir saat daha sizlerle birlikte izledik. Nuri de dedi ki, ooo abi sen zamanında kasiyat yayın yapmış adamsın dedi. 1993 Kral FM ilk yayına başladığında 6 saat yayın yapıyorduk. Ben, Canbaz, Ata 6'şar saat yayın yapıyorduk. Neden nereye? Efendim gelirim Mansur Kırmızıgül konserinin iki şanslı çiftine. İzmir'de bu akşam delik çiftimiz kim olacak? Mansur Kırmızıgül'e kim gidecek? Mehmet Arıç ve Seda Billurcu. 8'e 9 arası Mehtap Güvenç ile Özgür İşboğa vardı. 9'da 10 arası Mehmet Arıç ve Seda Billurcu şanslı isimler oldu. Cep numaranız bizde var, cebinize. Konser bileti ilgili mesaj gelecek. Şimdiden iyi eğlenceler.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda bu akşam K grubunda Portekiz Demokratik Kongo maçı var. Mücadele saat 20'de başlayacak. L grubundaki İngiltere-Hırvatistan karşılaşması da saat 23'te. 17 Haziran'ı 18 Haziran'a bağlayan gece 2'de Gana-Panama, sabaha karşı 5'te ise Özbekistan-Kolombiya maçları var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadede tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.

bu saatte seni burada görmek güzel diye yazmış. Kayseri'den Serkan, akşam Akatlar'a gidecek misin diyor. Fenerbahçe Beşiktaş basket maçından bahsediyor. İlk maçı kazandık. İkincisinde 25-30 fark yedik. Korkuyorum vallahi. Fatih Bey, evlilik yıldırım hediyesi olarak Sadık Çerki'yi göndereceğim, kusura bakmayın. Almanya'dan ekmek almaya giderken tesadüfen duydum. Gece geldim diyor. Özcan gelmiş. Almanya'dan hoş gelmiş. Hele bakın kim gelmiş. Mimi Canvas Fen Lisesi Metin Çeri hocamıza, oradaki dostlara da selam gönderelim. Günaydın diyelim. Ebu Bekir, Yalova'ya selam olsun. Ferit Çelik, Almanya demeyeceğim. 3 haftadır Türkiye'deyim. Krala devam diyor. Damara.

Yavaş yavaş bana ayrılan 3. sürenin sonuna doğru geliyoruz. Hayatın size neyi ne zaman getireceği hiç ama hiç belli olmaz. Bunun en güzel, en büyük örneklerinden bir tanesini Yeşil Burun Adaları'nın kalecisiyle geçtiğimiz gün yaşadık. Gördünüz mü bilmiyoruz. Dünya Kupası'nda İspanya ile 0-0 berabere kaldılar. 40 yaşında bir kaleci Vozinha tarih yazdı. 7 kurtarış yaptı, İspanyolları durdurdu. Mevzu bu mu? Değil tabii ki. Lakabını büyük annesinden aldı. Parası olmadığı için annesini bize çıkartamadı. Ama Instagram takipçi sayısı 56 binden 8,5 milyona çıktı. Hayat size neyi ne zaman getirir hiç belli olmaz. Varsa geleceği sizdeki sabıra bağlı.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek. İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak Savaş. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.

0: afiyetle ye.
1: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Evde huzurla, yolda güven.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri NF'e gir, çekilişe katıl.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Bankası. Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.

Zamanı geldi. Önce Kezban'a geçmiş olsun diyelim. Yarın inşallah bizlerle birlikte olacak sevgili Kezban, inşallah diyelim. Sağlıklı sıhhatli bir şekilde. Sürçülisan edilsek affola diyelim. Tabii ki her zaman olduğu gibi. Ölmez sağ kalırsak yarın görüşmek üzere. Ben Hüseyin Anacığım. Bay bay.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: sen. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
7: DS Damat.
8: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
5: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
6: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
7: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun var olun. Sizlerle yoldayız, sizlerle yürüyoruz.
8: Kral Pop.
9: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
10: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
9: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci

0: Radyo oldu.
1: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler. Pop, pop,
2: Kral Pop. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
3: Daha dün yanımda kollarımdaydın, boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1966 yılında İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası başlamadan önce şok edici bir gelişme yaşandı ve kupa çalındı. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran bu hırsızlık kendi halinde bir köpeğin bir yıldıza dönüşmesine sebep olacaktı. Pickles günlük park gezintisini yaparken herkesin peşinde olduğu kupayı buldu ve bir yıl içinde bir film yıldızına dönüştü.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

0: %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için

0: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
7: Best Allianz. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava sıcak, yer yer yağış da var. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel riski var. Dolu da yağabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü

0: geliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse...

0: Cebinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Ailenizin çöp ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
5: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
6: Kral Pop Radyo biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
7: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
8: Kral Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Evet, bu arada mesajlarımıza geçmeden evvel bir duyurum olacak. İzmir'de dinleyen kralcılar, bu akşam İzmir Kültür Park açık havada Mahsun Kırmızıgül konseri var. 17 Haziran Çarşamba, yani bugün, bu akşam İzmir'deki kralcılardan iki çiftimizi, toplam 4 kişiyi bu konsere göndereceğim. Yapmanız gereken adınızı, soyadınızı Mahsun Kırmızıgül yazarak Instagram'daki en son yaptığım paylaşımın altına yazmanız yeterlidir. İlk gelen mesajdan iki kişiyi seçeceğim, haberiniz olsun. Adınız, soyadınız Mahsun Kırmızıgül yazmanız yeterlidir. Mahsun Kırmızıgül'den de çok güzel bir şarkı hazırladım. Bu akşam İzmir Kültür Parkı açık havada Mahsun Kırmızıgül sevenleriyle buluşuyor. Ben de iki çiftimizi oraya göndermek istiyorum. Adınızı, soyadınızı Mahsun Kırmızıgül yazarak Instagram'daki son yaptığım paylaşımın altına yazmanız yeterlidir. Birazdan iki ismi açıklayacağım.

İzmir'de gerçekleşecek Mahsun Kırmızıgül konseri için iki talihlimizi belirledik. İlk yazan mesajı, ilk gönderen iki dinleyicimiz Murat Polat ve Serkan Kuş. Adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı istedim bu arada. DM'den size mesaj yazdım. Lütfen cevap verin. WhatsApp'tan arkadaşlarımız size ulaşacaklar. Keyifli bir konser geçirmenizi diliyorum. Sevgili Orhan Çiftçi, çok kıymetli, çok değerli bir dostumuz. İstanbul'da ünlü markaların gıda üzerine restoranların işletmeciliğinin müdürlüğünü yapmış çok değerli bir işletmecidir. İşinin erbabıdır. Bir mesaj gönderdi. Alicim, Çekmeköy'de kendi mekanımızı açtık. Seni de bekliyoruz. Buradaki tüm çalışma arkadaşlarımızla seni dinliyoruz diye de bir not iletmiş. Sevgili Orhan Çiftçi'ye, onu tanıyan dostlarına, yanında bulunan değerli arkadaşlarına, çalışma arkadaşlarına kolaylıklar diliyorum. Çalacağım bu şarkıyı da sizlere armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

Sırtımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi? Ama bildiğim bir şey var, herkes mutlu olsun derken ben yok.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Oğuzhan Turan Ankara'dan bir mesaj iletmiş. Ankara'dan çok kıymetli hemşerim. Diyor ki abi seni dinliyoruz, bir selam verelim istedim. Az evvel de Ömer Bezci Başkan'la beraberdik. Tüm Çankırı Ortalığı hemşerilerimize bir şarkı diye notunu iletmiş sevgili Oğuzhan Turan'a. Ankara'daki onu tanıyan dostlarına, Orta Belediye Başkanımız sevgili Ömer Bezci'ye de sıradaki şarkıyı armağan ederek devam edeceğim. Şöyle mesajlarımıza da bir göz atmaya başlayalım. Bu arada Mahsun Kırmızıgül ile alakalı davetiyelerimizi verdik, haberiniz olsun. Yeni yazanlar var. Hayırlı yayınlar abi diyoruz, seni dinliyoruz. Ailem için bir şarkı istiyorum. Beykoz'a doğru yoldayım. Hayırlı günler demiş Ural Berber göndermiş mesajı. Eskişehir'den İlhan Saraçoğlu takibe devam, Eskişehir'den selamlar diye notunu iletmiş. İzmir'den iyi yayınlar diliyorum. Her gün sizi dinliyoruz. Radyomuz hep açık. Sıradaki şarkıyı da arkadaşım Koray'a armağan ediyorum demiş. Görkem göndermiş mesajı. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesini hazırladım.

0: afiyet de ye.
1: Kütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot garaj yolu
2: ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor.

0: seni düşünürüm.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 17 Haziran Çarşamba, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. MİT, DAEŞ terör örgütünün medya yapılanması sorumlusunu yakaladı. Ahmet Kazancı isimli terörist Türkiye'ye getirildi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da olduğu 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik

0: Mali usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da tutuklanan isimler arasında. Beylikdüzü'nde de imar ve ruhsat yolsuzluğu iddiasıyla 27 kişi gözaltına alındı. Denizli'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Aralarında Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma dünya gündeminin ilk sırasında. Amerikan Başkanı Trump, İran'la yapılan anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz dedi. İran'daki yeni yönetimin daha mantıklı olduğunu söyleyen Trump, önceki liderler Türkiye'yi bile hedef almıştı, bunu anlamak mümkün değildi ifadelerini kullandı. Mutlak butlan krizinin sürdüğü CHP'de gözler her iki kanadın atacağı adımlarda. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin en önemli karar organı Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Özgür Özel kanadı ise olağanüstü kurultay için toplanan 900'e yakın delege imzasını bugün genel merkeze teslim ediyor. Ayrıntılar için söz NTV muhabiri Uğraş Bingöl'de.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün önemli bir toplantı var. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı saat 14'te başlayacak. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde 5. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı olacak. Daha önceki toplantıları hatırlarsak ikiz grup başkan vekili, toplam 9 milletvekili kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Bugün yine aynı çerçevede ihraçların olması mümkün konuşulan, özellikle il başkanlıkları düzeyinde görevden almalar bekleniyor. Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere, yine hatırlanacağı üzere iki grup başkan vekili Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır disipline sevk edildikten sonra grup başkan vekilleri dileğe düşmüştü. Bu konuda da meclis yönetimine bir atama yapılabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel kanadı da yaklaşık 900 imzayı olağanüstü kurultay toplanması çağrısıyla bugün genel merkeze getireceksin. Yine sürece dair Özgür Özel'den de önemli açıklamalar vardı. Şu ifadeler kullanmıştı: CHP'nin kalbini kimseye verme niyetimiz yok ifadesini kullandı. Özellikle yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı da var. Hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var ama bunların hiçbiri hadi partiyi bırakma değil, partinin seçime giremez haline geldiğindeki felaket senaryosu diyerek tavrını da göstermişti.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyetiyle görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama masadaydı. DEM heyeti çerçeve yasanın meclis kapanmadan çıkarılması gerektiğini söyledi. Meclis tatile girmiyor. AK Parti'nin Meclis Genel Kurulu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önergesi kabul edildi. Buna göre Meclis Genel Kurulu 1 Temmuz itibarıyla tatile girmeyecek ve çalışmalarına devam edecek. Bir kaza haberi var sırada. Karaman'da tarım işçisi olarak çalışan bir aile kaza yaptı. Dereye düşen araçta 3 çocuk hayatını kaybetti. Baba ve anne ile diğer 2 çocukları yaralı kurtarıldı. Motorine bir indirim daha geldi. Litre fiyatında uygulanan 1 lira 66 kuruşluk indirim Eşel Mobil sistemi nedeniyle pompa fiyatına 42 kuruş olarak yansıdı. İstanbul'da 3 ilçeyi birbirine bağlayacak olan Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattındaki çalışmalar da sona gelince hattın yıl sonunda hizmete girmesi bekleniyor. YKS için geri sayım sürüyor. 2 milyon 425 bin aday hafta sonu üniversite sınavında ter dökecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak.
2: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,62 yükselişle 14.583,18 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.400'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 46.31, euro 53.83, gram altın 6.444 liradan işlem görüyor, bitcoin de 65.000 dolar bandında.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Dünya Kupası'nda Avustralya yenilgisinden sonra Paraguay maçına odaklanan milli takımın kampına Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları damga vurdu. Futbolculara yapılan eleştirilere sert yanıt veren Hacı Osmanoğlu, "Bu kadar mı akbabalar, sırtlanlar vardı bizim içimizde?" dedi. A milli takımın Dünya Kupası'ndaki ikinci maçının hakemi de belli oldu. Cumartesi sabahı oynanacak Türkiye-Paraguay karşılaşmasını El Salvador'lu hakem Ivan Barson yönetecek. Maç sabah 6'da başlayacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün 4 maçla sürecek. Saat 20'de Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 23'te İngiltere, Hırvatistan, gece 2'de Gana, Panama, sabah 5'te ise Özbekistan, Kolombiya maçları var. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da Belçika'yı konuk ediyor. Mücadele 19.30'da başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper

0: Sigorta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
3: Kale kilit.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi belli.

0: inanılmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
4: Yatarım Pafi, uyku değil Pafi.
5: Evde huzurla, yolda güven.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet

0: Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Bir adım önde.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve 2 numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
5: 1 numarada biz varsak 2 numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
6: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
7: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
8: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Mesajlarınızı Afrikalı Ali Instagram hesabımdan en son paylaştığım fotoğrafın altına yazarak gönderin lütfen. DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum, haberiniz olsun. Cide İlyas Bey köyünden Cengiz Şanlı, iyi günler köydeki arkadaşlara gelsin. Çalacağın şarkı Yusuf Özen, selamlarını ileten kısa bir mesaj göndermiş. Serap Akyol, dinlemedeyim. Seni çok seviyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Değerli kardeşim Ali, hayırlı yayınlar. Kezban Hanım'a çok geçmiş olsun. Dileklerimizi ilet. Sıradaki şarkıyı da Bursalı temizlik ekibine armağan ediyoruz. Bursa'dan Mustafa Güder göndermiş mesajı. Konya'dan Neşe Kaya, iki tane istek şarkısını yazmış. Eşim Mustafa Kaya ve çocuklarım Buğlen ve Emine Berra'ya armağan olsun. Konya'dan selamlar. İyi yayınlar diye başlayan diğer bir mesajımızı kim göndermiş? Zübeyde Doğan göndermiş. Senden bir isteğim var. Canımdan çok sevdiğim çocuklarıma ve sizlere armağan olsun diye notunu iletmiş. Okuduğum mesajlardaki isteklerden bir tanesini hazırladım.

Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendirdi.

Evet, mesajlarımızla devam edelim. Zeki, tüm harfiyatçılar için bir şarkı istiyorum, sıra bekliyoruz diye bir not iletmiş. Kolaylıklar diliyorum ben de. Allah yar ve yardımcınız olsun. Mehmet Çepik, Paris'ten kucak dolusu selamlar. Antalya'dan Fadime, eşim Ahmet, oğullarım Hasan ve Mustafa'ya gelsin. İyi çalışmalar diliyorum diye bir not iletmiş. Teşekkür ediyorum ben de. Hamdi Aslan. O da verdiğim davetiyle alakalı yazmış ama yayının başında takdim ettim. Aydın Söke'den Mehmet Aytekin, her zamanki gibi kral dinliyoruz. 92'den beri sizinleyim. Sizinle yaşlandık diyor. Bir de isteğim var. Çalarsan sevinirim. Eşim Mehtap, çocuklarıma bir de sizlere armağan ediyorum diye notunu iletmeyiz. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, hoş geldin. Sefalar getirdin Alim. Acısıyla tatlısıyla hep bizim dinleyicilerim. Sizden çok mutlu ve huzurlu oluyoruz. Ömür boyu yıllarca bütün ödüllere layık olun diye bir not iletmiş. Evet, Kral FM ve Kral Pop Radyo'nun başarısını paylaşıyoruz birkaç gündür. Son gelen anketlerde Türkiye'nin bir numarası her zaman olduğu gibi yine Kral FM. Kardeş radyomuz Kral Pop Radyo'da ikinci sırada, sizlerin sayesinde Kralcılar ikinci frekanslarını Kral Pop Radyo olarak ayarladıkları için ikinci sırada da kardeş radyomuz var. Sizlere teşekkür ediyoruz bu arada. Evet, Ebru Gündeş'ten çok güzel bir şarkı hazırladım. Eskilerden bir şarkı hazırladım, dinleyelim.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: kutlusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
3: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.

0: bisküvi.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.

0: prim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

Veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu, okuyamadığım birçok mesaj var. Şöyle birkaç tanesine göz atayım. Muhammed Önal göndermiş. İstek şarkısını yazmış. Almanya Hanover'den Abdülkadir Koca sıradaki şarkıyı sizlere ve Mainz'den Gökhan Şanlı kardeşime armağan ediyorum. Konya Aykent'ten selamlar. Mehmet Davut ve Celal ustama gelsin demiş. Yaşar göndermiş mesajı. Aysun Gündoğan Kocaeli Kandıra'dan göndermiş. İsteğini yazmış. Ferdi Tayfur'la vedamızı gerçekleştiriyoruz. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakıyorum. Allah'a ısmarladık.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vavakar. Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar Perşembe ve Cuma batıda düşüş gösterecek. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 30, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Langıç oldu. Kralcılarımıza da yakışır diyoruz. Sevgili Afrikan Ali'ye çok teşekkür ediyorum. 2 saat boyunca bugün de duygularınızı tercüman, varsa yaralarınızı pansuman olacak, ruhunuza ilaç gibi gelecek en güzel şarkılar bu frekansta. Yan etkisi olmayan en sağlam reçeteleri Harbi Bacınız itinayla sizlere yazacak ya. O halde ben ve şarkılarım hazır. Sizler de hazır mısınız? Duyamıyorum. Eyvallah. O halde açın radyonuzun sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Doğada ne varsa zırhada da.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: geçen geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: afiyetle ye.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22

0: 46 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
6: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
7: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
8: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizlerle yoldayız, sizlerle yürüyoruz. Kral
9: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
10: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
9: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
10: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0532 703 92 00 WhatsApp numaramız dostlar. Çok güzel mesajlar var. Teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Antalya Kepez'den bizi dinleyen Dilara Demirkaya, sevgiler, selamlar. Amcası Aykut Armağan etmiş, kader mahkumu yakını, tez zamanda kavuşmanızı diliyorum Didim'den Alper'cim. Mutlu bir gün diliyorum herkese demiş. Açtık radyomuzun sesini kardeşim diyen Fatoş Kıran İstanbul'dan selamlarını göndermiş. Eyvallah. Ablacığım hoş geldin, sefalar getirdin demiş Yaşar kardeşim. Bursa Eşkel'den Fatma Gireç aşkı Serkan Gireç'e armağan etmekte. Bu şarkıyı o halde

Seven fedakar olur ama kendini yok sayacak kadar da olmamalı tabii, değil mi? Çünkü tek taraflı sürekli fedakarlık olmaz. Karşılıklı emek ve anlayış mühimdir. Tabii ki karşılığında sorumluluk, saygı ve çaba yoksa zamanla o sevgi denilen şey yıpratıcı hale gelebiliyor dostlar. Sibel Can Ölürüm diyeceğiz. 90'lı yıllarda bu şarkıyı da çokça dinlemişizdir.

Ne güzel bir sözdür değil mi? Sensiz geçen günleri ben günden saymıyorum. Ya işte insan bu sözleri duyunca şarkıda dahi eriyor. Gerçek hayatta birisi bunu söylese kim bilir ne olur. Peki Mahsu Kırmızıgül ile devam ediyoruz. 90'lı yıllardan çıkamadık. Çıkmayı da istemiyoruz herhalde değil mi? Peki İzmir'de bizi dinleyen kralcılarımız, Mahsu Kırmızıgül sevenleri bugün 17 Haziran Çarşamba günü İzmir Kültür Park Açık Hava'dan gerçekleşecek ve KLFM'in medya sponsorluğunu gerçekleşen bu muhteşem konsere tabii ki biz de bir dinleyicimizi, daha doğrusu iki dinleyicimizi, peki iki çiftimizi göndereceğiz. İzmir'de bizi dinleyen kralcılarımız, ben Mahsu Kırmızıgül'ü çok seviyorum ve bu konsere gitmek istiyorum diyen dinleyicilerimiz, hemen WhatsApp numaramızı, adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı göndermeniz yeterli olacaktır. 0532 703 92 00 bize ulaşabileceğiz WhatsApp numaramız. Bakalım bugünün şanslı dinleyenleri kimler olacak?

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol. Gol.

0: Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
10: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen en paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
11: En para, en para, bankanın güzeli.
12: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim

ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Son zamanlarda en çok beğenilen şarkılardan biri. Bazen yaşadığımız haksızlıklar yüzünden gerçekten de bazen böyle şey hissederiz. Ne kadar zalim dünya. Ne kadar adaletsiz. Çünkü kötü insanlar maalesef daha çok iz bırakıyor ve daha çok can yakıyor. Bu yüzden daha görünür oluyorlar. Bu da bir gerçek. İlk saatimizde yavaş yavaş uğurluyoruz dostlar. Özgür Alter'de şöyle bir krazlığımızı bulsun bakalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir devlet yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme, derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

her şey yalan, her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah.

İzzet Yıldız Han'ı İzzet Yıldız Han yapan şarkıdır. Halimizi perişan edenler varsa ettiklerini bulsunlar inşallah diyelim. Yeni saatimizi demir attık. Radyoların ışığını aşan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun diyoruz. Bu akşamki İzmir'deki muhteşem Mahsu Kırmızı Gül konserine gidecek olan şanslı dinleyicilerimiz Fatih, Ertaş, Ferhat Doğan. İyi eğlenceler dileklerimizi iletelim. Yanınıza bir kişi alarak akşam Mahsu Kırmızı Gül'ün muhteşem canlı performansını izleyeceksiniz. Çok şanslısınız. Vallahi iyi eğlenceler.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava sıcak, yer yer yağış da var. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel riski var. Dolu da yağabilir. Tedbirli olunmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katın.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Garaj Shop'a ekspertiz. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağı...

0: Şimdi KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Bir adım önde.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.insg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Ailenizin

0: ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kralcılar Kral Pop'u kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
4: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
5: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde. Kral
6: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
7: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
6: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
7: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
8: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: Kahreder hasretin beni derinden. Sen ödün bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Hatırla beni. Hatırla beni.
1: Gerçek seven sevdiğini her saat başında değil, her nefes alışında hatırlar diyoruz. Aşka dair çok güzel bir Ferdi Baba yorumuydu. Bu arada biliyorsunuz ki yine hafta güzel bir haberle başlamıştık. Kardeş radyomuz, Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu, Kral Pop Radyo. Zirvenin yanı başında, zaten zirvenin tek adresi Kral FM ve yanı başımızda kardeş radyomuzun olması da bize ayrıca gurur verdi. Tüm Kral Pop çalışanlarına gönülden tebrikler diyoruz onlara. Tebrik dileklerimizi iletiyoruz. Desteklerini esirgemeyen dinleyenlerimize de teşekkür ediyoruz. Bu desteğiniz daim olsun. Size gerçekten hep böyle kral şarkılar dinlemek yakışır. Eyvallah canlar.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda bu akşam K grubunda Portekiz Demokratik Kongo maçı var. Mücadele saat 20'de başlayacak. L grubundaki İngiltere-Hırvatistan karşılaşması da saat 23'te. 17 Haziran'ı 18 Haziran'a bağlayan gece 2'de Gana-Panama, sabaha karşı 5'te ise Özbekistan-Kolombiya maçları var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

bağlanmaz mı sensiz geçen günlere? Çok da severim bu şarkıyı. Şükür Sesi programımızı ağırladık. Sevgili Hasan Eymen kardeşimiz 13 yaşında 7. sınıf öğrencisiymiş. Akıncılar Endur'un ortaokulu yurdunda kalıyorum. Son hafta devamsızlığım olmadığı için annemle, İlken yengemle, kuzenlerimle parkta seviniyoruz her bir kız demiş. Konya Ermenek'ten beni dinleyen canım dinleyenim. Sevgili Hasan, çok teşekkür ediyorum. Var olasın. Bu arada bugün hediyelere doymuyoruz. Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı Viyalan'da bir dinleyicimizi göndermek istiyorum. Bir dinleyicimiz yanına 3 kişi alarak bir boyunca 30'a yakın ünitede sınırsız bir şekilde eğlenme hakkına sahip olacak. Çok güzel şeyler var. Özellikle nefes kesen acayip bir şey. Mickey'i çok seviyor çocuklar. Buna benzer birçok oyun parkuru orada fazlasıyla var. Ve bu ortamı yaşamak ve gün boyunca dediğim gibi sınırsız bir şekilde yanına 3 kişi alarak eğlenmek isteyen kralzlarımız WhatsApp numaramıza adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı bırakabilirsiniz. Birazdan da göndermiş olduğunuz mesajlar içerisinde bir dinleyicimizi seçeceğim. 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız olduğunu da bir kez daha hatırlatalım. Bakalım şanslı dinleyenimiz kim olacak?

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.

0: Yayınla afiyet de ye.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
1: Evimde divan ev var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
3: Günün her saati konfor ve taze bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster kitabını al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Mustafa Keser sevilen şarkılarıyla 19 Haziran'da Samsun Atakum Belediyesi Ata Sahne Sanat Merkezi'nde sahnede.

Yoğun bir mesaj trafiği vardı Viyelan'da. Tabii ki gönlüm herkesi göndermek istiyor. Bütün çocuklarımız mutlu olsunlar. Ama işte bir dinleyicimizi bugün mutlu ettik. Hatta o da okula gitmemiş. Annesiyle birlikte.

Yani bir dinleyenim Eylül Deniz Gün. Eylül'cüm canım benim, iyi eğlenceler diliyorum. Anneni babanı, belki de çok sevdiğin bir arkadaşını ya da kardeşini alırsın. Gün boyunca Diyaland'da 30'a yakın ünitede harika bir gün geçireceksin. İyi eğlenceler diliyorum bir tanem. Peki bugün de programımızı artık nihayete erdirme zamanı. İlginize, alakanıza, güzel mesajlarınıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Benden hemen sonra sevgili Ata burada olacak. Kral şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz. Yarın da nasip olursa saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar kavuşmak ümidiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun canlar. Seviyorum sizi. Bana müsaade.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Bu anons aracını satmak isteyenlere. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars. İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Kral FM Haber.
3: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 17 Haziran Çarşamba, günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. 15 bültenine maden göçü manşetiyle başlıyoruz. Bolu'nun Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki özel bir kömür madeni ocağında göçük oluştu. Göçüğü fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı ancak bir işçi mahsur kaldı. Kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Bolu Valiliği 22 Ocak'ta madendeki faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Amerika ve İran arasındaki anlaşma dünya gündeminin ilk sırasında. Anlaşmanın Cuma günü imzalanması bekleniyor. Maddelere ilişkinse G7 zirvesinde Mısır lideri Sisi ile beraber gazetecilerin sorularını cevaplayan Amerikan Başkanı Trump, İran'a karşı en sert davranan başkan benim, 47 yıldır diğer başkanlar tek bir füze bile atmadı dedi. Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler ifadelerini kullandı. Rusya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Fidan bugün Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelecek. Görüşmede Orta Doğu'daki krizin yanı sıra Ukrayna Savaşı ile bölgesel ve ikili ilişkilerin de masada olması bekleniyor. Dün de mevkidaşı Lavrov'la basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Amerika-İran arasındaki mutabakat sonrası İsrail provokasyonlarına karşı uyardı.
4: ABD ile İran arasında varılan mutabakatı coğrafyamızda çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladıkları üzere bölgemize ve tüm dünyaya nefes aldıran bu adımın geçici bir sükunetten ziyade yapısal ve kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesi en büyük temennimizdir. Bu mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ediyoruz. Nihai imzalar atılana dek geçecek hassas süreçte barış iklimini zehirleyebilecek söylemlerden ve İsrail'in süreci rayından çıkarmayı hedefleyecek olası sabotaj girişimlerinden mutlak surette kaçınılması elzemdir.
3: Mutlak butlan krizinin devam ettiği CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Özgür Özel kanadı ise olağanüstü kurultay için toplanan 833 delege imzasını genel merkeze teslim etti bugün. Özel kurultayda ısrarcı olduklarını, hak ettiklerini almadan uzlaşmayacaklarını söyledi. Nefes gazetesine konuşan Özel, başka parti tedbirini de çoktan aldıklarını aktardı. Yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı da var. Hazır birkaç partiye geçme ihtimali de bulunuyor ama bunların hiçbiri partiyi bırakalım diye değil, partinin seçime giremez hale geldiği felaket senaryosuna karşı diye konuştu. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu seçim tarihiyle ilgili tartışmaları bir satranç oynanıyor diyerek değerlendirdi. Grup toplantısında kürsüye çıkan İyi Parti lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yapılacak mitinglere de tepki gösterdi. Türk milleti adına bayrak açıyorum dedi.
5: Öyle seçimden 10 gün 20 gün önce yapılacak seçime erken seçim diyerek milleti kandırmaya çalışacak bir algı operasyonuna bu milletin rıza göstermeyeceği kanaatini taşıyor. Yine bir satranç oynanıyor yani. İşte bunlara karşı baş kaldırıyorum, bayrak açıyorum. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe bayrak açıyorum.
3: Meclis tatile girmiyor. AK Parti'nin Meclis Genel Kurulu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önergesi kabul edildi. Buna göre Genel Kurul 1 Temmuz itibarıyla tatile girmeyecek ve çalışmalarını sürdürecek. Yargıdan manşetlere uzanalım. Milli İstihbarat Teşkilatı DAEŞ terör örgütünün medya yapılanması sorumlusunu yakaladı. Ahmet Kazancı isimli terörist Türkiye'ye getirildi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik

0: Rüşvet iddiasıyla yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Denizli'de uyuşturucu operasyonu vardı. Aralarında Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır'da da UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Hevsel Bahçelerine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 12 bin kök kenevir ele geçirildi. Bazı tavuk üreticilerine yönelik açılan soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyumu atanmıştı. Mahkemeye yapılan itiraz sonucu 4 şirkete yönelik karar kaldırıldı. 35 yaşında hayatını kaybeden dizi oyuncusu Ece İrtem için Aydın'da cenaze töreni düzenlendi. Oyuncu vefat etmeden bir gün önce doğum gününü kutlamıştı. İrtem'in avukatı ilk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini ancak kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceğini söyledi. Ve YKS için geri sayım sürüyor. Artık 3 gün kaldı. 2,5 milyona yakın aday hafta sonu üniversite sınavında ter dökecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Hamili takım Avustralya yenilgisini telafi etmek için gün sayıyor. Türkiye'nin Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçı cumartesi sabahı 6'da Paraguay'la. Maçı El Salvador'lu hakem Ivan Barton yönetecek. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan bugün 4 maçla devam edecek. Saat 20'de Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti, saat 23'te İngiltere Hırvatistan, gece 2'de Gana Panama, sabah 5'te ise Özbekistan Kolombiya maçları oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Beşiktaş Gen Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Mücadelenin düdüğü saat 20'de çalacak. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar Perşembe ve Cuma batıda düşüş gösterecek. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 30, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
6: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir devlet yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS sizin için seçti.
10: Atadan müzik ziyafeti.
11: Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selamlar olsun.

5'te saatimiz vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. En güzel bekleyen ve en güzel beklenen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Hizmet güzellik sırası bende sevgili Harbi kızı uğurladık. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel gündeki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı. Bu güzel Mahsun Kırmızıgül yorumuyla da şarkısıyla da bugün gerçekleşecek olan İzmir Kültür Park açık havadaki Mahsun Kırmızıgül konserine iki çiftimizi göndereyim istiyorum. Bu güzel şarkıyla birlikte mesajlarınızı bekliyorum. Adınızı soyadınızı yazın. Size ulaşacağımız numara üzerinden WhatsApp'ınızdan davetinizi gönderelim. Tabi isimleri duyurduktan sonra ben bir belirleyeyim önce. İzmir'deki Mahsun konserine gitmek isteyen sevenlerimizden bekliyorum mesajlar.

belki bilmeyen duymayan sevenlerimiz vardır. Yeni WhatsApp numaramız 0532 703 92 0. 0532 703 92 0.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Hediyenin babası Boyner'le avla 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner'le

0: %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi

0: Haziran.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
6: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
7: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
8: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: Amerika Arizona'dan merhaba. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Bugün dünya yıldızlarının günü oldu. Messi'nin hat-trick'i, Haaland'ın ve Mbappe'nin iki golü Dünya Kupası'nın damgasını vurdu. Biz önce milli takımın detaylandırmasını yapalım. Milli takım Arizona'daki ikinci kampını tamamladı.

0: adı yarın sabah itibariyle Paraguay maçının oynanacağı Kaliforniya'ya, San Francisco'ya geçecekler. Yine biz de onlarla birlikte takipte olacağız. Teknik direktör Montella 11'ini de Paraguay maçının 11'ini de belirledi. Messi ile açtık, onunla kapatalım. Hat-trick yaptı. Bu Dünya Kupası'nda hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Miroslav Klose'yi yakaladı. Dünya Kupaları tarihinin 16 golle en golcü oyuncusu rekoruna ortak oldu. 20 yılda 16 Haziran 2006 ilk Dünya Kupası golünü Almanya'da Sırbistan'a atmıştı ve 16 Haziran 2026 hat-trick yapıyor Lionel Messi. 2022'nin şampiyonu, 2026'ya da çok sükseli bir başlangıç yaptı. Fransa Senegal 3-1 yenerken Kylian Mbappe 2 golle yıldızlaştı. Erling Haaland ilk Dünya Kupası gollerini attı. Avrupa futbolunun golcüsü Norveç'in 4-1'lik Irak galibiyetinde 2 golle ön plana çıktı. Bunlar Dünya Kupası'nın bugüne dair notlarıydı. Biz yarından itibaren San Francisco'da olacağız. Paraguay maçı için milli takımla birlikte.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadede tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.

0: çok özelsin.
1: Hemen diğer mesajlara bakalım. Bu arada üçlüyü de belirlemedik hala. Sivaslara'dan kuaför Birkan üçlük demiş. Kalfamız Bünyamin'iz. Size sevgi ve selam var demiş, eyvallah. İstanbul'dan Ünal 16.30 öncesi veya sonrası ne istemiş?

bir değerlendirelim bakalım, kayda alalım. Sultan Gazi Tekstil'den İsmail üçlük demiş. Isparta Yalbaş'ta bulunan Salih Sücülülü ve Şakir abiye.

0: Hazır.
1: Zonguldak Ereğli'den Metin, aşçı Metin. Çocuklarım Yağız Yılmaz, eşim Nurten, gelinin Bahar ve dünya tatlısı torunum Barlasa. Sakarya Geyve'den Yasemin, sessiz dinleyicilerinizdenim diyor İbrahim Tatlıses'ten. Canım dediklerimi istemiş. Almanya Frankfurt'tan Aslı, sözlüğüm Yusuf Bayın için Eskişehir cezaevinde diyor. Antalya'dan Bayram, eşim ve çocuklarıma.

0: Kuşadası'ndan Mehmet Ali, fırında çalışırken dinliyoruz demiş. Üçlük hazırlanmış, eyvallah. İzmir'den Mahmut, Göztepe taraftarlarına. Mehmet Ülker'den Turgut Turan kardeşi ve saygıdeğer Erhan abisine. Ümit yollar. 16.30 öncesi veya sonrası demiş Sultan Gazi'den Sevinç.
1: Hepsi kapalı.
0: Bilal Saltaş, İbrahim Tatlıses'ten tüm tekstil camiasına. Eyvallah. Ümit yollarımı. Konya Büyükşehir Belediye şoförlerinden Battal Türker. Tüm sevenlerine.

Güneş, Romanya'dan Sivaslı Enes. Bükreş'ten Göstenci'ye gidiyorum demiş Sivaslılara, eşim Merve'ye. Mehmet Çelik Samsun'dan. Eşi Seherhan'ın ve oğlu Yalçın'a. Diyarbakır'dan selamlar demiş TEDAŞ ekibi, mesai arkadaşlarına. Sivas'tan Yadigar, tırda çalışıyoruz uzun yol çalışanlarına. Eyvallah. Konya'dan Ahmet Yürekli, çocukluğumuzdan beri severek dinliyoruz denmiş. Ferdi Baba'dan.

Hollanda'dan Mustafa, patronları Yozgatlı Efe ve Emre'ye. Bursa'dan Burcu, Rasmanpaşa'dan Ömer Faruk. Üçlük demiş. Akşehir'den selamlar diyor Hüseyin. Güllü'den bir şarkı. Viyana'dan Meryem. Eyvallah. İstanbul'dan

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alper Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo. Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.

0: Suya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: Bankası. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
1: Atadan müzik ziyafeti.

Adı soyadı böyle. Su akarsu. Kadir'e armağan etmiş. Onu çok seviyorum demiş İbrahim Erkal'dan. İlginç. Selim. Tüm personelimle dinliyoruz denmiş Selim. İstanbul Esenler'den Sebahattin. Ferdi Baba'dan diyor. İsa Polat. Çocukları İsa Polat ve Egemen. Ve eşine. Sakarya'dan Hakan. Tüm döşemeci arkadaşlara. Kazım. Yeşilpınar'dan. Sıradaki şarkı demiş Kazım. Deniz Gaziantep'ten tekstilde çalışıyoruz. Mehmet Ustam'a, Ferhat Ustam'a, tüm kralcılara. Adana'dan Ayhan, iş makinesi pilotlarına. Kıbrıs'tan Pınar, Azer Bülbül'den. Hayatımın anlamı eşime. Tokat Niksar'dan Ömer Özkan. Esnaf arkadaşlara.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Babacar. Bu anons seni Babacar'sa götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Babacar'dan al.
0: Babacar. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor. Türk kulüplerinin Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Polonya'dan Görnik Zarbzere ile Beşiktaş ise Avrupa Ligi'nde Danimarka'dan Midtjylland ile eşleşti. Sarı lacivertliler ikinci ön eleme turundaki ilk maçını 21 veya 22 Temmuz'da Kadıköy'de oynayacak. Siyah beyazlıların ilk maçı ise 23 Temmuz'da İstanbul'da. Dünya Kupası'nda heyecan bugün 4 maçla sürecek. Saat 20'de Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti, saat 23'te İngiltere Hırvatistan, gece 2'de Gana Panama, sabah 5'te ise Özbekistan Kolombiya maçları var. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da Belçika'yı ağırlıyor. Mücadele saat 19.30'da başlayacak.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir devlet yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Harfiyette çalışan şoför arkadaşlara demiş Konya'dan Hasbisoy'dan. Tüm emekçilere demiş Trabzon Akçaabat'tan İbrahim Aydın selamlar demiş. Kocaeli'den Burhan. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma'dan selamlar denmiş. Etem İzmir'den Görgün abi Faruk Usta selamlar denmiş. Suat Er İzmir'den. Eskişehir'den Mustafa Özdemir, oğlu Tufan, kızı Tuğçe, torunu Uras'a. Sevil bir şarkı istemişti Bingöl'den Seher. Gaziantep'teki eşi Yunus Bezekçi'ye. Amasya Atatürk Kültür ve Kiraz Festivali'ni kutluyoruz. Amasya'dan selam demiş Sefa Hisar. Metin Çerkezköy'den 16.30 öncesi veya sonrası için demiş. İzmir Pınarbaşı'ndan kadim dostum Kadir Demir için Oktay Demir armağan etmiş. İstanbul'dan paletçi Sami. Tüm Esenyurtlulara. Öner Köroğlu, İbrahim Tatlıses'ten Bağcılar'dan bir şarkı diyor. Selamlar demiş. Edirne Uzun Köprü'den Ersin Partal ve Volkan Köse.

Gaziantep'ten Ahmet Harika Sınat abi demiş. Ankaralı Ali Rıza Bey'den Fethiye Çiftlik'teki arkadaşlar Ali, Bilge, Mustafa, Cezmi Bey için. Antalya Aksu'dan selamlar demiş Ergün İbrahim Tatses'ten dost nasihatı tüm dinleyenlere diyor. Kayseri'den Hacı Balcıoğlu. Pardon, Balcıoğlu Hacı Mustafa. Kral abim seviliyorsun demiş, bir de resim paylaşmış. Manisa Göl Marmara'dan Ali Yavuzer. Sıradaki şarkı demiş. Yozgat'tan Hanifi. Tüm kralcılara ve bizlere. Tekirdağ Süleymanpaşa'dan Can Emre. Güllü'den bir şarkı beni tanıyan herkese diyor. Can Cemre. Mustafa Kemal Paşa'dan İhsan. Cengiz Baba'dan diyor. Ordu Korgan'dan Adil. Adil Sanuk. Arkadaşı Erkan Bozkurt ve Kemal Koç'a.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava sıcak, yer yer yağış da var. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel riski var. Dolu da yağabilir. Tedbirli olunmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
4: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
5: DS Damat.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür.
7: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı.

0: ve e-transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
3: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
4: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop
5: adına. Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz. Kral
6: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
7: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
6: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz Kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
7: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm Kralcılara teşekkürler.

0: Ve geldik 16.30 ufak reklamımız önce sonrası iki sevenimizin ricasına isteğine. Çerkezköy'den Metin, Arüstam'dan demişti 16.30 öncesi veya sonrası. İyi ki varsınız Ata abi yayınlar demişti. Metin şarkın hazır. Keyifle dinle. Çerkezköy'den Metin. Selamünaleyküm Ata abi, ben Sakarya Pamukova'dan Sultan. 16.30 öncesi veya sonrası Bergen'den. Sen affetsen ben affetmem şarkısını istiyorum. Teşekkürler diyerek mesajını tamamlamış Sultan Doğan. Senin de şarkın hazır, az sonra dinleyeceksin.
1: Bana olan aşkları burada bitiriyorsun. Sabredip gözyaşımı belki silebilirim. Senden bir başkasını sanma, sanma sevebilirim. Sanma sevebilirim.
2: Atadan müzik ziyafeti.

gitme canım bir tanem. Sen bensiz edemezsin. Bendeki bu sevgiyi kimseden göremezsin. Vazgeç bu kararından, sonra pişman olursun. Benim gibi sevene gerçekten zor.

Yozgat'tan çorbacı Mahmut diyor ki dükkanımızın neşesisiniz diyor, iyi ki varsın kral demiş. Samsun'dan Elmas, misafirim Emine Hanım, Ülkü ve Suzan'a. Çankırı'dan Haldun, tırla yolda olan oğluma ve yollardaki şoförlerimize diyor. Özlem'den oğlu Burak Elitaş'a. Bayrampaşa'da bulunan konfeksiyonda çalışan Hüseyin, Mevlüt ve Emin. Kaptanımız Arif abi, büyük usta Übeyt'e denmiş. Sultan Gazi'den Kıvanç Atayeviç, burada çok seviliyorsun denmiş. Selamlar olsun. Bugün üçlüklerden onay alan olmadı. O yüzden bugün üçlük benden arkadaşlar. Çok güzel bir üçlük hazırladığıma inanıyorum. Keyifle dinleyeceğinize inanıyorum. İşte şarkılarım ve şimdi üçlük zamanı.

0: afiyetle ye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Biot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: Atadan müzik ziyafeti.

Üçü de birbirinden güzel ve uyumlu. Üçlüğümü tamamladım arkadaşlar. Üçlüklerin çoğunda, mesaj olarak gelen üçlüklerin çoğunda bakıyorum bir iki şarkı güzel, üçüncüsü sallama. Çok uyumsuz. Haliyle onay veremedim. Sakın kızmayın bana. Biraz daha iyi çalışın dersinize. Sallamasyon olmasın. Yarınki üçlüğüm de hazır. Aklımda güzel bir üçlük var. Bakalım alabilecek, aklımdaki üçlüğümü geçebilecek üçlük çıkacak mı yarın? Çıkarsa başım gözüm üstüne, ararım ben, sıkıntı yok. Eyvallah. İki damar şarkıyla artık bugünkü programımızı da tamamlayalım bakalım.

nasıl güzel bir albüm diyor bu şarkının olduğu albüm. Tanrım seni korusun. Yanlış hatırlamıyorsam yaraladın beni bunda. Can yoldaşım bunda, sevdim seni bunda. Eskiden böyle dolu dolu albümler çıkardı. Şimdi tek tük şarkıyla işi götürmeye çalışıyor sanatçılar. Bir de işin içine yapay zeka girdi, eyvah eyvah. Bu şarkılara hasret kalacağız bence. Doğal şarkılar bunlar. Bu şarkıların sözleri yaşanılmış. Sallama.

0: Bey'in. Vay vay vay, ki boşumu söylesin bakalım. Geldik beraberliğimizin sonuna. Sevgili Kaptan Şenlerimiz hazır kıta bekliyor. Sözü mikrofonu ona bırakalım. Güzellikler onunla devam etsin. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Allah katında tek din İslam diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen, en güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 17 Haziran Çarşamba, günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Başkent Ankara'da bugün 5 ülkenin büyükelçisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını takdim etti. Erdoğan, Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanı daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşma dünya gündeminin ilk sırasında anlaşmanın Cuma günü imzalanması bekleniyor. Maddelere ilişkin G7 zirvesinde konuşan Amerikan Başkanı Trump, İran'la anlaşmazsak ya da sonrasında yanlış yaparlarsa vururuz dedi. Rusya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Fidan bugün Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelecek. Görüşmede Orta Doğu'daki krizin yanı sıra Ukrayna Savaşı ile bölgesel ve ikili ilişkilerin de masaya yatırılması bekleniyor. Mutlak butlan krizinin devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 9 milletvekilinin üyelikleri Yargıtay tarafından silindi. Böylece CHP'de milletvekili sayısı 129'a düştü. Özgür Özel kanadında olağanüstü kurultay için toplanan 833 delege imzasını bugün genel merkeze teslim etti. Özel kurultayda ısrarcı olduklarını, hak ettiklerini almadan uzlaşmayacaklarını söyledi. İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu seçim tarihiyle ilgili tartışmaları bir satranç oynanıyor diyerek değerlendirdi. Grup toplantısında kürsüye çıkan İyi Parti lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yapılacak mitinglere de tepki gösterdi. Türk milleti adına bayrak açıyorum dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı DAEŞ terör örgütünün medya yapılanması sorumlusunu yakaladı. Ahmet Kazancı isimli terörist Türkiye'ye getirildi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltında. Bolu'nun Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki özel bir kömür madeni ocağında göçük oluştu. 2 işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu, 1 işçi hayatını kaybetti. Bolu Valiliği madendeki faaliyetlerin 22 Ocak'ta durdurulduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sivas'ta son bir ayda kene ısırması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Uzmanlar bu yıl fazla yağışlardan dolayı vakalarda da bir artış olabileceğini aktarıyor. İzmir'de 2 yıl önce Servet Polat yediği kumpir sonucu hayatını kaybetmişti. Malzemelerde ölümcül salmonella bakterisi tespit edilmişti. Mahkeme ölen kişinin çocuklarına 50'şer bin lira tazminat ödenmesine karar verdi. YKS için geri sayım sürüyor, artık 3 gün kaldı. 2.425.000 aday hafta sonu üniversite sınavında ter dökecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Türk kulüplerinin Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Polonya'dan Görnik Zarbzer ile Beşiktaş ise Avrupa Ligi'nde Danimarka'dan Mint Jalant'la eşleşti. Sarı lacivertliler ikinci ön eleme turundaki ilk maçını 21 veya 22 Temmuz'da Kadıköy'de oynayacak. Siyah beyazlıların ilk maçı ise 23 Temmuz'da İstanbul'da. Dünya Kupası'nda heyecan bugün 4 maçla sürecek. Saat 20'de Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti, saat 23'te İngiltere.

0: İngiltere, Hırvatistan, gece 2'de Gana, Panama, sabah 5'te ise Özbekistan, Kolombiya maçları var. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da Belçika'yı ağırlıyor. Mücadele saat 19.30'da başlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir devlet yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
7: Kaptan Şener.
8: İlaç gibi radyo.

17 Haziran 2026 günlerden çarşamba. Biraz böyle doğadan güzel yüreklere sesleneceğiz. Kuş seslerini belki arkadan duyuyorsunuzdur. Sevgili kralcılar, gününüz inşallah güzel geçmiştir. Akşamınız da çok güzel olsun diyelim. Bugün 19'a kadar sevgili Melih diyecektim ama Melih biliyorsunuz yurt dışındaydı. O yüzden onun saatinde bugün sevgili Kaan'ımız mikrofonda olacak. Sevgili kralcıları hatırlatalım. Yani 19'a Kaan burada oluncaya dek şarkıları, duyguları paylaşmaya başlayalım. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğu başlıyor.

0: Trafikteki risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava sıcak, yer yer yağış da var. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel riski var. Dolu da yağabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç Gibi Radyo.
4: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
5: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
6: Kale kilit.
7: Anahtar teslim mutluluk.
8: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
9: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Haziran. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
4: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: afiyet de ye.
1: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır. Alışveriş gücü.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye var.

0: Arkası.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam.
5: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
6: Kral Pop Radyo biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
7: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
8: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
10: Kaptan Şener.
2: İlaç Gibi Radyo.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda bu akşam K grubunda Portekiz Demokratik Kongo maçı var. Mücadele saat 20'de başlayacak. L grubundaki İngiltere-Hırvatistan karşılaşması da saat 23'te. 17 Haziran'ı 18 Haziran'a bağlayan gece 2'de Gana-Panama, sabaha karşı 5'te ise Özbekistan-Kolombiya maçları var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

0: Atılmış ne varsa unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları. Kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Efsaneleri paylaşırken kralcıları da selamlayalım bir yandan. Hemen dönelim Kral FM WhatsApp hattımıza ve Instagram'da Kral FM Kaptan Şener profiline gelen mesajlara. Bakalım kimler bizleri dinliyor, nerelerden yazmışlar, dillendirmeye çalışalım. Aygün Özlem takipteymiş, iyi yayınlar Can demiş, teşekkür ediyoruz, selamlar olsun. Bugün de şükredecek bir neden, gülümseyecek bir an mutlaka vardır diyor. Ne kadar güzel ifade etmişsiniz. Hoş geldin Can Kaptanım demiş Ayşak Soy, Antalya'ya selam olsun diyelim. Filiz Kıtay dinliyormuş, gerçek dost gölge gibidir diyor. Eğilsen de doğrulsan da düşsen de asla peşini bırakmaz demiş, eyvallah. Nursay'ın selamlar olsun diyelim. Hoş geldin demiş Şener'im. Tüm güzellikler seninle, bizlerle ve hepimizde olsun. Keyifli yayınlar demiş. Mehmet Ali kardeşim, Deniz Tavas'tan Şener abi, yayınlar, sevgiler, saygılar ta buralardan. Eyvallah sevgili kardeşim Mehmet Ali, yüreğine sağlık diyelim. Tavas'a da selamlar.

iletelim. Erzurum'dan selam gelmişti. Selam olsun diyelim. Hilal Kent Toptancılar sitesinde bizleri dinliyorlarmış. Selamlarımızı iletelim canlara. Çanakkale'den Şerife Kemük Eskişehir'de H-tipi kapalı cezaevinde yatan eşim Erdinç Kemük için bir şarkı istiyorum. Evet, bakalım burada kim var? Selam kaptanım, iyi yayınlar. İzmir'den servis şoförü Levent Kapçık Dayko, 45 Manisa Salihli esnaflarından ayakkabı ve çanta tamircisi Ahmet Bölmeli'ye ve tüm servis camiasına gelsin demiş. Eyvallah, armağan olsun diyelim. Bütün servisçilerimiz, şu anda bizleri dinleyen yollardaki canlar, hepinize armağan olsun. Şaban Bulut Kuşadası'ndan Kral FM'e sevgiler, sıradaki şarkıyı sevmeyi bilenlere armağan ediyorum diyor ve Eyüp Yeşilpınar'dan da Kazım, ortağım Yahya ve kankalarım Ferhat ve Emir'e bir şarkı istiyorum demiş. Allah'a emanet ol diyor. Hay hay, şarkılarımızın hepsinde armağan etmiş olalım canlar. İlk mesajlar dinlendirdik. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le müzik yolculuğu unutulmayan o güzel şarkılarla devam etsin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
2: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
3: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen ol.
11: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde,

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: geldin.
1: İlaç gibi radyo.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

İlk saati güzel bir Sezen Aksu yorumuyla tamamlayalım. Minik Serçe bizlerle olsun. Saat başı ana haber bülteni, bültenin hemen sonrası Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğu devam edecek.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 17 Haziran Çarşamba. Günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşma dünya gündeminin ilk sırasında yerini koruyor. Anlaşmanın Cuma günü imzalanması bekleniyor ve maddelere ilişkin bugün G7 zirvesinde Amerikan Başkanı Trump konuştu. İran'la anlaşmazsak ya da sonrasında yanlış yaparlarsa vururuz dedi. Trump ardından bir kez daha açıklama yaptı ve İsrail'in kendini koruyabilmesini istiyorum ancak İsrail'in makul davranmasını da istiyorum ifadelerini kullandı. Cuma imzaları atılmazsa süreç en baştan başlar dedi. Milli Güvenlik Kurulu da yarın toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı Amerika-İran barış görüşmeleri olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek toplantıda varılan mutabakatla kalıcı barış için sürdürülecek müzakereler ve bu müzakerelere Türkiye'nin sağlayacağı katkıların değerlendirilmesi bekleniyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda ayrıca terörsüz Türkiye süreci de masaya yatırılacak. Toplantının bir diğer gündem başlığı da Doğu Akdeniz olacak. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'le yaptığı askeri anlaşmalar ve Rum yönetiminin daimi Fransız üssü için attığı imza Ankara bu adımlara büyük tepki göstermişti. Rusya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Görüşmede Orta Doğu'daki krizin yanı sıra Ukrayna Savaşı ile bölgesel ve ikili ilişkilerin de masaya yatırılması bekleniyor. Yurda dönelim. Mutlak butlan krizinin sürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 9 milletvekilinin üyelikleri Yargıtay tarafından silindi. Karar sonrası İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir de partiden istifa ettiğini açıkladı. Böylece CHP'de milletvekili sayısı 128'e düştü. CHP Ankara İl Başkanlığı da feshedildi. Ankara ve İzmir İl Başkanlarının da aralarında olduğu 8 İl Başkanı da görevden alındı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu bugün partinin Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Özgür Özel kanadı da olağanüstü kurultay için toplanan 833 delege imzasını genel merkeze teslim etti. Özel kurultayda ısrarcı olduklarını, hak ettiklerini almadan uzlaşmayacaklarını söyledi. Nefes gazetesine konuşan Özel, başka parti tedbirini de çoktan aldıklarını aktardı. Yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı da var, hazır birkaç partiye geçme ihtimali de bulunuyor ama bunların hiçbiri partiyi bırakalım diye değil, partinin seçime giremez hale geldiği felaket senaryosuna karşı diye konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu seçim tarihiyle ilgili tartışmaları bir satranç benzetmesiyle değerlendirdi bugün. Grup toplantısında kürsüye çıkan Dervişoğlu, Abdullah Öcalan'la ilgili yapılacak mitinglere de tepki gösterdi. Türk milleti adına bayrak açıyorum dedi.
5: Öyle seçimden 10 gün 20 gün önce yapılacak seçime erken seçim diyerek milleti kandırmaya çalışacak bir algı operasyonuna bu milletin rıza göstermeyeceği kanaatini taşıyor. Yine bir satranç oynanıyor yani. İşte bunlara karşı baş kaldırıyorum, bayrak açıyorum. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe bayrak açıyorum.
4: Meclis tatile girmiyor. AK Parti'nin Meclis Genel Kurulu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önergesi kabul edildi. Buna göre Genel Kurul 1 Temmuz itibarıyla tatile girmeyecek ve çalışmalarına yaz boyu devam edecek. Milli İstihbarat Teşkilatı, DAEŞ terör örgütünün medya yapılanması sorumlusunu yakaladı. Ahmet Kazancı isimli terörist Türkiye'ye getirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde süren Halkbank'a ceza davası mahkeme kararıyla düştü. Dava Halkbank aleyhine 2019'da açılmış, İran'a yönelik yaptırımların delindiği iddia edilmişti. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Bolu'nun Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki özel bir kömür madeni ocağında göçük yaşandı. İki işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı. Bir işçi hayatını kaybetti. Bolu Valiliği madendeki faaliyetlerin 22 Ocak'ta sonlandırıldığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sivas'ta son bir ayda kene ısırması nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti. Bazı hastaların da tedavisi devam ediyor. Uzmanlar bu yıl fazla yağışlardan dolayı vakalarda bir artış olabileceğini söylüyor. İzmir'de 2 yıl önce Servet Polat yediği kumpir sonucu hayatını kaybetmişti. Malzemelerde ölümcül salmonella bakterisi tespit edilmişti. Mahkeme ölen kişinin çocuklarına 50'şer bin lira tazminat ödenmesine karar verdi. Ve YKS için geri sayım sürüyor. Artık 3 gün kaldı. 2 milyon 425 bin aday hafta sonu üniversite sınavında ter dökecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Şansa kalmaz işimiz, umran otomatik.
2: Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Türk kulüplerinin Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Polonya'dan Górnik Zabrze ile Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Danimarka'dan Midtjylland ile eşleşti. Sarı lacivertliler ikinci ön eleme turundaki ilk maçını 21 veya 22 Temmuz'da oynayacak. Siyah beyazlılarsa ilk maçına 23 Temmuz'da çıkacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün 4 maçla devam ediyor. Saat 20'de Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti, saat 23'te İngiltere Hırvatistan, gece 2'de Gana Panama, sabah 5'te ise Özbekistan Kolombiya maçları var. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Beşiktaş Gain Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Mücadelenin düdüğü saat 20'de çalacak.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sunar.
2: Oto Pratik, Oto Pratik.
7: Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar Perşembe ve Cuma batıda düşüş gösterecek. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 30, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
9: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir devlet yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Ve ikinci saate hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz kralcılar. Selam olsun diyelim ikinci saatten. Yollardaki canlara iyi yolculuklar. Tam trafiğin böyle yoğunlaşacağı saatler mega kentlerde. Biliyorsunuz iş çıkış saatleri bir yandan yoğunluk artıyor. Hemen şöyle yola çıkmadan trafik yoğunluk haritalarına bir bakın. Nereler, hangi güzergahlar müsait, ona göre yollara çıkın. Hepinize iyi yolculuklar. Uzun yoldaki kaptanlarımıza da kazasız belasız iyi seyirler olsun. Bu güzel şarkılar yoldaşınız olsun diyelim. Mesaideki canlara iyi mesailer. Kahramanlarımıza vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler. İstirahatteki dostlarımıza da güzel bir çarşamba akşamı olsun. Alemin kralında Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saate hoş geldiniz. Buyurun şarkıları paylaşmaya devam edelim.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.

0: Ya he he.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TV Go'dan, internetinden yemeden izlemek.

0: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.

0: Suya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yeterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saat

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.

0: İhracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Garaj Oto Ekspertiz. Ailenizin, çalışanlarınızın hayatınızın

0: sizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
4: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk. Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
5: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
6: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
5: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
6: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
7: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
8: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Ve dönelim ikinci saatin o güzel mesajlarına. Kimler nerelerden takip ediyor? Dillendirmeye çalışalım. Pelin Hanım İstanbul'dan selamlarını iletmişti. Yayınlar kaptan dedi. Teşekkür ediyoruz. Tülay Güne söz bırakmış. Ne diyor? Birbirini seven insanların kalpleri arasında gözle görülmeyen ipler olurmuş diyor. İnsanlar uzaklaştıkça ipler gerilir. İnsanın canını acıtırmış ama asla kopmazmış sözünü paylaşmış. Ayten ablamız hoş geldin diyor. Huzurun sessiz sohbeti güzel insan cansın ya vallahi. Sevdiklerinize yüreğinizde ne varsa hissettirin. Belki ne yarın olur ne de yarın o olur. Hayat geç kalmayı hiç affetmez. Seni seviyoruz, Allah'ım seni korusun demiş. Adana'ya selam olsun, teşekkürler bu güzel satırlar için. Nuran ablamız, o da hikayesine bizleri etiketlemiş. Şiiri seven kadına ruhunu teslim et azizim. O etrafı derler toplar. Umutlarını, yarınlarını adam eder. Nazım Hikmet satırları. Eyvallah. Muhterem ablamız tecrübe ne kitabın içinde yazılmış bilgiler ne de söylenen sözler. Yaşarken öğrendiğin hayat sahnesinin içindeler. Hoş geldin yüreği güzel kardeşim. Her şey o güzel gönlünce olsun, ben de buradayım diyor. İstanbul'a selam olsun. Sudenaz yine babacığına. Bugün sesini duydum, çok mutlu oldum. Bizler iyiyiz, kendine dikkat et, Allah'a emanet ol demişti. Kaptan Şener Samsun'dan sevgiler, selamlar. Kafede şu an sizleri dinliyoruz demiş kahve içerken. Gönülden selam olsun demiş. Gülay Taşar'ın ulaştırdığı satırlardı. Çok da güzel bir manzara ulaştırmış, ne güzel. Tadını çıkarım vallahi manzaranın. Mehmet Çelebioğlu, o da kıymetli Kaptan Şener abi hoş geldin, sefalar getirdin. Mutlu huzurlu günlerin olsun, seni seviyoruz dedi ve ekledi Can Yücel satırları. İnsan insana çözüm olmalı, düğüm değil. İnsan insana ilaç olmalı, dert değil. İnsan insana yoldaş olmalı, yük değil. İnsan insana lazımdır. Ama insan insana. Eyvallah. Emine Hanım Hollanda'dan, her yüreğin rahatlamak, huzur bulmak için çekildiği bir köşesi vardır diyor. Güzel yüreklim can kaptanım, son saatini yolda dinlerim demiş. Yaz geldi, bir düğünler de başlıyor. Yeğenimin kızının kına gecesine giderken yolda dinleyeceğiz. Haftaya düğün Türkiye'de olacak. Keyifli yayınlar olsun.

Yol arkadaşım demiş, sevgiler selamlar diyor, sağ olsunlar. Mutluluk diyelim gençlerimize değil mi canlar? Turgay Varol var, Durdan Erdoğan var Hollanda'dan, Trabzon'dan Ahmet Coşkun takipteydi. Şanlıurfa'dan Ramazan Kadayıfçı selamlar olsun diyelim. Yozgat merkezden çorbacı Mahmut Okan'a bir selam gönderelim. Eski İstanbullu Yeni Sakaryalı Ekrem Gürleyen selamlar sevgiler demiş. Ekrem abi selam olsun. Ve Danimarka'dan Zeynep Hanım sizlere de selamlarımızı iletelim. Yüreğinize sağlık. Dünyanın en güzel radyosu, iyi ki varsınız demiş. Sizler de radyoları başındaki canlar, iyi ki varsınız. Efendim ikinci saatte daha çok mesaj var ama şarkılar beklemesin. Haydi bakalım, alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le yolculuk devam ediyor.

0: Eri.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
0: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: İlaç gibi radyo.
3: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.

0: afiyetle ye.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Carrefour'da Pay4'la 800 lira...

0: elbette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, mutlu aküde araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara mutlu akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve...

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar Alternatif Bank.

0: %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Her tarzın en iyilerini dostlarımızla paylaştık. Tabii ki pop müziğinin de en iyilerini dinleyebileceğiniz bir frekans var biliyorsunuz. Türkiye radyolarında en çok dinlenen radyo son yapılan araştırmalarda Kral FM çıkıyor sizler sayesinde. İkinci radyo hangisi peki? Tabii ki yine sizler sayesinde kardeş radyomuz Kral Pop Radyo oldu canlar. Evet, kardeş radyomuzu bir kez daha tebrik ediyoruz. Bütün ekibe selam olsun diyelim. Bizler size radyolarınızın hafıza bölümünde ikinci sıraya kardeş radyomuz Kral Pop Radyo'yu

destekleyin demiştik ama sizler sadece hafızada ikinci sıraya değil, listelerde de Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yaptınız Kral Pop Radyo'yu. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu tabii ki kralcıların başarısı diyelim. Yayıncı arkadaşlarımızı da tebrik edelim. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Birazdan sevgili Kaan'ımız mikrofonda olacak. Kendisine iyi programlar diliyorum. Keyifli güzel şarkılar paylaşacaktır eminim. O güzel sohbetiyle güzel bir akşama merhaba diyeceksiniz. Yarın yine aynı saatte buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener usul usul gider.

0: G7 zirvesinde konuşan Trump, İran'ın anlaşmayı imzalamaması durumunda en baştan başlayacaklarını söyledi. Askeri müdahale seçeneğinin de hala masada olduğunu aktardı. Trump imzalar için de tekrar Cuma gününü işaret etti. Mutabakat haberinin ardından piyasaların da olumlu tepki verdiğini söyleyen Donald Trump, petrol fiyatlarının ise varil başına 74 dolar seviyelerine gerilediğini aktardı, dibi görecek ifadelerini kullandı. Sözcüye uzanıyoruz. Son dakika manşetiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün yaşananlar gündemde. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'ndan ihraç ve disiplin fırtınası çıktı denilmiş. Toplanan MYK sonucunda aralarında İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de olduğu 3 mevcut, 3 eski il başkanı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ankara İl Başkanlığı feshedildi. CHP Kadın Kolları Başkanlığı'nda Asu Kaya yönetimi de feshedildi. Yerine Ayten Gülsever atandı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir de partiden istifa ettiğini duyurdu. Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 74 il başkanıyla toplantı halindeyken bu kararlar geldi denilmiş. Özel ihraç kararlarına ilişkin ilk açıklamasında tüm partililerimizi görevden alınan il başkanlıklarına davet ediyorum ifadelerini kullandı. Partililerimizi nöbet tutup Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya davet ediyoruz dedi. Sondakika.com'a bakalım. Makam odasında kol kola poz manşeti dikkat çekiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu Ankara'da kabul etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Tanrıkulu, Kürt meselesinin barışçıl çözümüne yönelik çabaları nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür etti. Habertürk'te ise İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu gündemde. Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, seçim zamanında demedi Sayın Bahçeli. Mehmet Uçum'un belirlediği tarihle seçimin yapılacağı tarihin arasında saat farkı bile olmadığını ifade etti. Ben de katılıyorum dedi. Ayrıca Dervişoğlu, Abdullah Öcalan gibi caniye özgürlük vermek, miting meydanlarında ya da mecliste elde edilmiş çoğunlukla olacak bir iş değildir. Öcalan'ın serbest kalmasını bu büyük millet istiyor mu, istemiyor mu sormak lazımdır. Buna özgürlük isteyen sağda solda miting yapacağına hiç zaman kaybetmeden referandum yapsın ifadelerini kullandı. Dervişoğlu ayrıca tüm vatandaşları 27 Haziran'da Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapacakları mitinge de davet etti. Net gündemde TRT Haber'e uzanıyoruz. Manşet, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan DAEŞ'e darbe. MİT terör örgütü DAEŞ'in sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına yönelik operasyonunda örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. DAEŞ'in Türkiye'ye yönelik olası eylem planlarının akamete uğratıldığı, örgütün eleman kazanma ağının deşifre edildiği ve kritik dokümanların ele geçirildiği vurgulandı. Net gündemin kapanışı bugün Milliyet'ten. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda bugün kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlık açıklamasında, raporda bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak, Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz ifadelerine yer verildi. Gündem. Net
1: gündem. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
0: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar Perşembe ve Cuma batıda düşüş gösterecek. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 30, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir devlet yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaan.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Vavakar. Bu anons seni Vavakar'sa götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakar'stan al.
0: Vavakar. İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Net gündem. 17 Haziran Çarşamba akşamından merhaba, Çağlar Demir Döker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'de bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalında İran'la güçlü bir anlaşma yaptık açıklamasıyla manşet Amerikan Başkanı Donald Trump'tan geldi. Fransa'da bugün

Kaptanım teşekkür ediyorum. İzmir'e selamlar, sevgiler gönderiyorum. Kaptan Şener'den mikrofonu devraldık. 17 Haziran ve saatler 19'u gösterdiğinde mikrofon başındaydım. Saat 21'i gösterene dek alemin kralında kralcılarımızla buluşacağız. Sevgili Melih'in sevgi çemberinin saati biliyorsunuz kendisi yok. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve biricik oğlu sevgili Emirhan yeğenimizin mezuniyet törenindeydi. Ona da buradan selamlar, sevgiler gönderelim. Dediğim gibi benden hemen sonra sevgili Erdem mikrofon başında olacak. Lafı çok uzatmayalım. Birbirinden değerli sanatçıların şarkılarıyla alemin kralında kralcıları

0: Kentucky risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava sıcak, yer yer yağış da var. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel riski var. Dolu da yağabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Başın ağrır. Hastanede faturayı görürsün. Başın ağrır. Agesa'yla döngüyü kır. Daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona.
7: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar Baymak.com.tr'de.
8: Doğada ne varsa Sevran'a da.
9: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi Chopin.

0: Fly.com.tr'de Visa işbirliğiyle.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
5: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
6: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
7: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizlerle yoldayız, sizlerle yürüyoruz.
8: Kral
9: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
10: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.

0: Mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
1: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1974 Dünya Kupası henüz birleşmemiş Almanya'da, Batı Almanya'da düzenlendi. Final maçını Total Futbol'la tanınan Hollanda ve ev sahibi Almanya oynadı. Bu tarihi maçta iki efsane isim Johan Cruyff ve Franz Beckenbauer karşı karşıya geldi. Almanya'yı Dünya Kupası sahibi yapan gol ise başka bir efsane Gerd Müller attı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendirdi.

Bu arada hemen bir hatırlatma yapalım kralcılarımıza. WhatsApp üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Kral FM'in WhatsApp numarasını da söyleyelim. 0532 703 92 00. 0532 703 92 00 Kral FM'in WhatsApp numarasıdır. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizleri ağırlayıp dinleyen kralcılarımıza armağan olsun. Özellikle trafikte seyir halinde bulunan kralcılarımız, aman dikkat diyelim, trafik kurallarını ihlal etmeyelim, olur mu? Hadi bakalım, iyi seyirler. Çalışanlara da kolaylıklar diliyorum. Alemin kralındasınız, Kaan'lasınız.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
6: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve

0: 444-3669.
1: Tam zamanında, tam destek, tam destek, tam finans.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Hopin yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
1: Alışveriş gücü. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster kitabını al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: İlaç gibi radyo.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS Tur.

Türk pop müziğinin gerçekten unutulmayan isimleri arasındaydı. Rahmet ve dua ile analım Barış Manço ve sonrasında da Nur Yoldaş'la devam edeceğiz pop müzik demişken. Biliyorsunuz ki kardeş radyomuz Kral Pop Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu rakipsiz yıllardır Kral FM ve bizim kardeş radyomuz Kral Pop Radyo'yu ikinci kanalınıza muhakkak kaydedip dinleyin ve dinletin demiştik. Sağ olsun kralcılarımız bizi kırmadılar ve Kral Pop Radyo'yu bu listenin Kral FM'den hemen sonra ikinci sırasına layık gördüler. Çok teşekkür ediyoruz. Kalplerde, gönüllerde Kral FM'i yaşattığı gibi Kral FM'le gönül bağı olan kralcılarımızın da Kral Pop Radyo'yu Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yaptığı için teşekkür ediyoruz. Kral Pop çalışanlarına da buradan selamlar, sevgiler gönderelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Az sonra ikinci saate adım atacağız.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin el

0: dinlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CB Enerji Plus bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CB Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CB Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir devlet yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Murat'a şarkıyı armağan ediyoruz ve tabii ki çalışma arkadaşlarına. Çalışanlar var bu arada. Çalışanlara kolay gelsin. Evde sizi dinliyorum diyor Nurhayat Hanım. İzmir'den mesajı ulaştırmış. Bir taraftan demiş yemek yapıyorum. Diğer taraftan da bu şarkılara eşlik ediyorum sevgili Kaan diyor. Fazla lafı uzatmayalım. O zaman bu güzel şarkılara eşlik eden kralcılarımızı da unutmayalım ve rahmet duayla analım. Ferdi Tayfur, Alemin Kralı'nda.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava sıcak, yer yer yağış da var. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel riski var. Dolu da yağabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026

0: FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Shopify Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi shopify.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
3: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Rösev hayat verir.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
4: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
5: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde. Kral
6: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
7: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
6: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
7: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Ustalara Saygı Kuşağı'nda Müslüm Gürses ve sonrasında bir de Cengiz Baba yorumuna yer verdik ve bu bölümü nihayete erdirdik. Sevilen ve beğenilen şarkılarla alemin kralında kralcılarımıza ulaşmaya devam ediyoruz. Coşkun Sabah sonrasında rahmet ve dua ilanalım. Benim de çok sevmiş olduğum şarkılardan bir tanesidir. Şimdi Aşığım Ben, Ferdi Özbeğen, alemin kralında duymuş olduğunuz gibi kralcılarımıza ulaşacak şarkılardan bir tanesi. Sinan Bey'e armağan olsun şarkı. Sinan Bey'den Ebru'ya hediye olacakmış şarkı. Evliliklerinin birinci yıl dönümüymüş. Allah tamamını erdirsin. Daim olsun. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde tabii ki diyelim. Orhan hoş geldin. Orhan'dan öncelikle özel birisine hediye olsun sıradaki şarkı diyor. Pekala, şarkılardan fal tutmuşlar. O zaman biz de öyle yapmaya devam edelim. Bakalım bu şarkıdan sonra hangi sanatçının unutulmayan eseri kralcılarımızla buluşacak. Birazdan da veda faslı için size

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Zaman su misali aktı geçti. Metin Şentürk yorumunun hemen sonrasında veda faslına geldik. Benden hemen sonra sevgili nöbetçi Erdem, alemin kralında kralcılarımızla her zaman olduğu gibi kendi saatinde buluşuyor. Program başında hatırlatmıştık, sevgili Melih, Melih'in sevgi çemberi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve pazartesi günü sizlerle birlikte olacak. Biricik evladı artık mezun oldu Stanford Üniversitesi'nden. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Onlara da buradan selamlar, sevgiler gönderelim. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mikrofon sevgili Erdem'de.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir devlet yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Hep damar, damar, full damar.
6: Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem.
7: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili Kaan kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgili Melih yurt dışında, Amerika'da biliyorsunuz. Bu hafta bizlerle birlikte olamayacak. Herhalde pazartesi günü itibariyle mikrofon karşısında olacak. Ondan dolayı böyle zaman zaman bazı değişiklikler söz konusu oluyor.

0: sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve 2 numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
1: 1 numarada biz varsak 2 numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen 2. radyosu olduk. Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
2: Kral Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
3: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
2: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
3: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: Sevgili Ahmet kardeşim mesaj göndermiş. Gizem Kılıçoğlu yeğeniymiş, bugün doğum günü. Gizem kardeşimizin doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, güzel bir ömür diliyorum sevgili Gizem kardeşime. Sevgili Murat da Yunus ve Şafak da birlikte, o da yollardaymış. Sevgili Murat'a da selamlarımızı iletelim. Ferdi Baba'nın akabinde bir İbrahim Tatlıses klasiğiyle yolculuğumuz devam ediyor.
1: Kral Nöbetçi Erdem.

Geçenlerde internette Esra Ceyhan'la bir sohbetini gördüm Hakan Taşıyan'ın. Yani çok ayrıntıları bilmiyorduk tabii. Onları kendisi bir sohbette aktarmış. Yani kardeşinden böbrek nakli yapılmış. Karaciğeriyle ilgili bayağı büyük sıkıntılar, bayağı zorluklar yaşamış. Ama tamamen artık sağlığıma kavuştum diyor. Bütün zararlı alışkanlıkları bıraktım. Artık yepyeni bir hayata başladım. Bayağı zorluklar, sıkıntılar çekmiş. Çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Tabii kendisi de çok uzun zamandır zor bir yaşantı sürdüğünü, yani hep gece çalıştığını, çok yorulduğunu, vücudunun çok yorulduğunu, biraz da ondan kaynaklandığını ifade etti. Ama artık yememe, içmeme, her şeyime dikkat ediyor. Biz de bu kadar ayrıntıları bilmiyorduk. Videoda internette denk gelince ben de zaman ayırdım ve izledim. Bir kez daha çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. O sonuçta bir veliaht, bizim için önemli, Kral Efem için önemli bir isim, önemli bir ses. Hakan Taşıyan'a çok çok selam olsun.

0: boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye. Güneşim.
1: Şarkılarıyla 1996 yılında tanıştım. Unutmayacağım şarkısını duyduğum anda o şarkının girişi ve müziği beni çok etkilemişti dedim. Bu nasıl bir şarkı? Böyle bir yani çok üst düzey bir şarkı. Tabii daha o zamanlar hani insafsız aklımdasın yazık bana da onlar yok. Ama daha oradan dedim yani bu isim çok güzel noktalara ulaşır. Böyle bir bestekar çok güzel şarkılar ortaya koyar. O da nabzı çok iyi yakaladı. Ve ondan sonra da birçok klasik şarkı ardı ardına gelmeye devam etti. Maalesef genç yaşta aramızdan ayrıldı. Allah gani gani rahmet eylesin. Karacaahmet'e ne zaman yolum düşse mutlaka kendisine uğruyorum. Bir Fatiha gönderiyorum.

0: Filosofi Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
1: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
2: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
3: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz. Kral
4: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
5: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
4: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
5: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen

0: gözüm yaşla. Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Biricik Bozüyük, Afyon, Dinar sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetten alalım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, damar. Full damar.

0: izlerin kalmış.
1: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
2: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
3: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
4: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
5: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
4: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
5: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

İyi geceler. Almanya'dan Eyüp'ten gelen bir mesajımız var. Şu anda Sefa ile beraber işten çıktık, eve doğru gidiyoruz. Seni her gece olduğu gibi bu gece de severek dinliyoruz. Özellikle tüm sevdiklerimize, iki can arkadaşım Kaan ve Mutlu'ya sıradaki şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Yine Bursa'dan Medet'ten gelen bir mesaj. O da eşiyle beraber bizleri dinlemekte. Kadirhan abi Diyarbakır'dan Fidan ben.

Özellikle çok sevdiğim Baber Çelik için de sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine İstanbul'dan gelen bir mesajımız var Yeşim'den. Şu anda eşiyle beraber bizleri dinlemekte. Ankara'dan Etimesgut'tan Habil de tüm sevdiklerime ve sevenlerime selam olsun. Bugün doğum günü olan Amasya'da okuyan oğlum Doğan Özdemir için de sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Hem sevgili Doğan'ın hem de bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşları onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber. Bu arada sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.

Bu arada Fatoş ablamıza da selam olsun. Oğlu Kerem'le beraber bizleri dinlemekte. Şu anda Zonguldak'talar. Devamlı Almanya'dan takip ediyorlardı. Devamlı Almanya'dan mesaj gönderiyorlardı. Ama tatil döneminde şu anda memleketimiz Zonguldak'tayız. Seni dinliyoruz Kadirhan demişler. Hem Fatoş ablamıza hem oğlu Kerem'e de selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Evet, Süheda şu anda yine Almanya'da mesaide olan kralcılarımızdan. Ona da kolaylıklar dileyelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz ama öncesinde gelen mesajlarımız var. Hayırlı geceler Kadirhan diyor. Manisa Kırkağaç'tan gelen beden emekli polis Mustafa Arabacı ben. Şu anda sizleri Zeytinlik'te dinliyorum. Eşim Sevcan 1,5 yaşında. Oğlumla beraber, Batıncan'la beraber sizleri dinlemekteyiz. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum.

olurum diyor. Sözümüz olsun, selamlarımızı iletelim. Hem Mustafa abimize hem de şu anda bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza selam olsun. Düzce'den gelen bir mesajımız var Tahsin'den. Özellikle tüm dostlarıma gelsin, selamlarımı iletiyorum diyor. Bizden de onlara selamlar. Kadirhan hoş geldin. Size mesajlarım var demiş ama ismini belirtmemiş. WhatsApp kullanıcı adından da maalesef kralcımızın ismini göremiyorum. Bu arada ricamız olsun kralcılarımızdan. Mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. 0532-703-92-00 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de gelen mesajları gerek sesli mesajlarınızla beraber saat 02'ye kadar paylaşmaya devam edeceğiz. Bir taraftan anons yaparken diğer taraftan da gözüm yeni gelen mesajları ilişiyor. Onlardan biriyle daha devam edelim. Nilgün şu anda bizleri İstanbul Büyükçekmece'den takip etmekte. Yine Bursa'dan gelen bir mesajımız var Medet. Eşiyle bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sözümüz olsun. Beraberliğimizin ilerleyen dakikalarında. Bingöl'den Hasan Kılıç'a selam olsun. O da Ahmet Kılıç babası için bir şarkı istiyor. Kadirhan biz de buradayız demiş Durmuş Muğla'dan. İyi yayınlar diyor İrem Çanakkale'den. Aytekin'e selamlar. Onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum diyor. Söylemiş olalım. Sevgiler saygılar Kadirhan demiş Danimar

0: Mesajlarımız yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. 0532-703-92-0 radyomuzun WhatsApp hattı. Az evvel de belirttiğim gibi Instagram hesabım bir Kadirhan, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. 02'ye kadar en güzel şarkılarımızın, türkülerimizin eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu arada sesli mesajlar da gelmeye başladı. Özellikle sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan ricamız, seslerinizi kaydederken müziğin sesini kapalı tutarsanız, bir de yüksek sesle mesajınızı dile getirirseniz, bizler de net bir şekilde bizlere ulaştırdığınız sesli mesajları Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'den hem kralcılarımızla hem de sevdiklerinizle dediğim gibi 02'ye kadar paylaşmaya devam edeceğiz dedikten sonra gelen mesajlarımıza bakalım. Sevgili Burhan Çelik ve Yunus Emre Yalçın'dan gelen bir mesajımız var. Selamlarını göndermişler. Tüm A18 koğuşundaki arkadaşlarımız için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Estonya'dan Tallinn'den gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinliyorum Kadirhan diyor. Selam gönderelim. Karışık göndermiş bu arada mesajı. Okuyabildiklerimi paylaştım. İyi yayınlar Kadirhan. Sıradaki şarkı özellikle çok sevdiğim Fatoş'uma gelsin. Onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum diyor ama kralcımız ismini belirtmemiş maalesef. Tolga Kral FM'i keyifle dinliyoruz. Tüm sevdiklerimize gelsin Kadirhan demiş. Yine İnegöl'den Ülkü'den gelen bir mesajımız var. İbrahim şu anda İstanbul Pendik'te bizleri dinlemekte. Sevdiğim kız Nazmiye'ye sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. İzmir'den Gülsüm'den gelen bir mesaj. Ankara Timeskut'tan Bülent'e selam gönderelim. Evet, devam edelim, şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Sakarya'dan Muhammed Uçar, askerlik arkadaşıma selam göndermek istiyorum. Özellikle sıradaki şarkıyı ona da armağan edersen mutlu olurum demiş ama ismini yazmamış arkadaşının. Keşke ismini de belirtmiş olsaydı. Evet, Kadirhan abi diyor, seni dinliyorum Diyarbakır'dan Fidan. Yine Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Selamlar Kadirhan abim diyor. Adem İnan ve de ablam şu anda seni dinliyoruz balkonda. Büyük bir keyifle dinliyoruz sizleri. Memleketimiz Giresun aracılığında selam olsun diyor. Bu arada dediğim gibi sesli mesajlardan da hemen şöyle birkaç tane paylaşalım. Bakalım kralcılarımız göndermiş oldukları sesli mesajlarda neler söylemişler.
1: Kadirhan abi, mayılayanlar. Burhan ben Sakarya'dan. Barış Öderim abi, yine istikametliyim şu an. Sakarya'dan marşa bastım. Şu an Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtim. İstanbul'u geçtim yani. Yani ne zaman geldim ben bile hatırlamıyorum yani. Öyle anlamlı şarkılar çalıyorsun, alıp götürüyor bizi yani. Öyle özel bir isteğim yok abi. Sıradaki parça yolda olan bütün meslektaşlarıma gelsin.
0: Evet, Burhan'a selam gönderelim. Yola açık olsun hem ona hem yollarda olan tüm kralcılarımıza selam olsun. Aman dikkatli olsunlar, hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak, trafik kuralları önüne uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Son bir sesli mesaj sanırım yine yollarda olan kralcılarımızdan gelen bir mesaj.
2: İyi geceler Kadirhan Bey. Şu an Ankara'dan İstanbul'a doğru seyahat halindeyim. Çalacağın bu şarkıları öncelik eşim Nurcan'a ve daha sonrasında bütün yollardaki meslektaşlarıma armağan ediyorum. İyi geceler dilerim.

Selamlar, babamla yoldayız şu an, sizleri dinliyoruz. Benim için de Zeliş'im için de güzel bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş sevgili Bilal'den gelen bir mesaj. Kadirhan abi seni dinliyorum diyor Hülya, özellikle Tarık'a armağan etmiş sıradaki şarkıyı. Kadirhan iyi yayınlar, Kilis'ten selamlar, çok sevdiğim oğlum Mustafa Sıracın doğum günü bugün, onun için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum, onu çok seviyorum diyor. Babası Muhammed Yusuf Kankılıç'tan gelen bir mesaj. Hem Mustafa Sıracın hem de bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın bir kez daha doğum günlerini kutlayalım. Selamlar Gaziantep'ten Bedirhan Tosun, şu anda Cumali ile beraber seni dinliyoruz demiş. İstanbul'dan Kasımpaşa'dan gelen bir mesajımız var. Sevgili kralcımız selam göndermiş. Özellikle ailem için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yavuz Selim Bektaş'tan gelen bir mesaj. Evet, Samsun'a selam gönderelim. Muharrem'e, Adana'ya selam gönderelim. Adana'dan sevgili Elif de şu anda bir taraftan arkadaşlarla seyir halindeyiz, diğer taraftan da seni dinliyoruz demişler. Yollar açık olsun. İnegöl'den Ömer'den gelen bir mesajımız var. Güller Diyarı Isparta'dan Cemal, sizleri severek dinliyorum diyor. İbrahim Erkal'dan bir şarkı istemiş, sözümüz olsun. Konya'dan Nesrin'den bir mesajımız var. Bu arada az evvel Instagram üzerinden de yazan kralcılarımız vardı. Sözüm vardı. Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızdan şöyle birkaçını paylaşalım. Sevgili Kerem'e selam olsun. Zonguldak'tan bizleri dinlemekte olan kralcılarımızdan. Hakan Aydın, Kadirhan kardeşim iyi yayınlar. Bahçede seni dinliyoruz. Çocuklar, torunlar hep birlikte. Küçük torunum bugün 10 yaşına girdi. Hem doğum gününü kutluyor hem de seni dinliyoruz demiş. İnegöl'den Hasan Usta'dan gelen bir mesaj var. Sevgili ustamıza selam olsun. Bu arada doğum gününü de kutlayalım bir kez daha. Bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın. Evet, sesli mesajlar da yoğunlukla. Birazdan devam edeceğiz sesli mesajlarımıza. Öncesinde güzel bir Azer Bülbül şarkısı seçtim. Sonrasında buradayız.

yine kına yakın. Gözüne sürme çekin, benim gönlüme ekin, gönlümde takıl kalsın. Orada yaşarsın maral, ellerde sararıp dolar. Benim gönlüme ekin, gönlümde takıl kalsın. Orada yaşarsın maral, ellerde sararıp

İyi yayınlar Kadir Han, Ankara'dan Semih ben, Volkan, Ümit, Zarif'le seni dinliyoruz Semih. Selam gönderelim kralcılarımıza. Kadir Han abi ben, Erkan Didim'den.

0: Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Hollanda'dan Ramazan Altun, eşi Gülseren, torunu Yaren ve Türkiye yolculuğunda bizleri dinleyen kralcılarımızdan selam gönderelim. Yollar açık olsun. Kaderin iyi yayınlar, sessiz bir kral dinleyicisiyim. İlk kez yazıyorum. Bana da gelsin sıradaki şarkı diyor. Ankara Subay evlerinden Fatma Karaoğlu'ndan gelen bir mesaj. Selam gönderelim kralcımıza. Evet, devam ediyoruz. Oldukça yoğun dediğim gibi mesajlar. Eskişehir'den Şükriye kuzeni Ali Nail Kızılçay için sıradaki şarkı istiyor. Eskişehir'den Güler'den gelen bir mesajımız var. Oğlum Ali Nail için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Yine Ankara'dan Batuhan, abim Semih'e gelsin diyor. Kadiran abim selamlar demiş İstanbul'dan. Onur, bizden de ona selam olsun. Yine bir başka kralcımız, onun ismi de Onur. Sakarya'da şu anda seni dinlemekteyim. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin demiş. Bu arada bir şarkı istemiş. Onu geçtiğimiz dakikalarda paylaşmıştık. Selamlar olsun. Evet, sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: İyi günler Kadiren Bey. Balıkesir diye tam vericik. Mehmet'im için ve benim için bir parça çalarsınız, sevinirim. Seni çok ama çok seviyorum Mehmet'im. İyi ki varsın. İyi ki tanımışım seni.
0: Evet, İnci'nin bu mesajını inşallah sevdiği de kulak veriyordur. Devam edeceğiz birazdan, hem yazılı gelen mesajlarımızı değerlendirmeye hem sesli mesajlarımızı. Öncesinde Cengiz Kurtoğlu'ndan güzel bir şarkı seçtim.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Kadiran abi Konya Ereğli'den, Hasan ben seni severek dinliyorum. Otobüs kaptanlarına gelsin demiş, sevgili kaptanımıza da selam gönderelim. Edirne Uzunköprü'den Aykut şu anda seni dinlemekteyim diyor. Selam olsun. Devam edelim mesajlarımızla. İyi yayınlar Kadiran. Ertuğrul ben, dayım Semih için sıradaki şarkıyı armağan etmeni istiyorum demiş. Yine Ankara'dan Hazar'dan gelen bir mesajımız var. İşten çıktım, yoldayım, seni dinliyorum eve giderken. Eşim de evde dinliyor seni. Sıradaki şarkıyı değerli eşim Berna Hanım'a armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadiran demiş. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Ama öncesinde devam edelim mesajlarımızla. Yine Malatya'dan Yasin Sandıkçı'dan gelen bir mesajımız var. Kadiran abi nasılsın? İyisin inşallah. Bugün sizden Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyorum demiş. Az evvel paylaşmıştık. Selam olsun bu arada Yasin'e de. Eskişehir'den Şükriye'den gelen bir mesajımız var. Yeğeni Mesut için diyor. Kadiran iyi yayınlar. Erzurum'dan Tolga. Sizleri dinliyorum. Şu anda seni dinleyen herkese selam gönderiyorum diyor. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız göndermiş olduğu mesajda neler söylemiş.
1: Selamünaleyküm Kadir. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Ankara'dan Numan. Eşimle birlikte şu an seni dinliyoruz. Ferdi Tayfur'dan Anlamı Olmaz şarkısını çalarsan çok sevinirim. Hayırlı geceler, hayırlı yayınlar. Allah'a emanet.
0: Evet, teşekkür ediyoruz sevgili kralcımıza. Bu arada Ferdi Baba için de sözümüz olsun. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
2: Kadir Han.

0: Merhabalar, iyi geceler. İçim bugün buruk demiş Mersin'den Ayşe. Konya'daki sevgilim Abdullah'a seslenmek istiyorum. Onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum demiş. Eşim seni çok seviyor, her gece de dinliyor. Şu anda senden bir şarkı istiyor demiş. İsmi Gökhan Çevik. Sevgili kralcımızın karışık göndermiş mesajı okuyabildiklerimi paylaştım. Van'dan şu anda seni dinliyorum diyor. Rıdvan Arslan'dan gelen bir mesaj. Sıradaki şarkı ona da armağan edersen mutlu olurum demiş. Yine Adana'dan bir mesajla devam edelim. Selamlar kardeşim Serkan'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ablası olarak onu çok sevdiğimi ve çok özlediğimi söylersen mutlu olurum demiş. Özen'den gelen bir mesaj. Güler, Eskişehir'deki oğlum Onur'a gelsin diyor. Rahmi abimize selam gönderelim. Şu anda Üsküdar'dan Zeynep Kamil'den bizleri dinlemekte. Kadirhan Düle, Burgaz'dan Ceyhun ben. Benim için de bir şarkı demiş. Yine Mustafa Bektaş, Ahmet Kaya'dan bir şarkı istiyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyoruz demiş. Tüm operatör arkadaşlarım için de sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Perhan Beke, Adana'dan. Şu anda Diyarbakır'da seni dinlemekte olan oğlum için de sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Evet, diğer taraftan da Fas'tan Umut'tan gelen bir mesajımız var. O da Kübra ile bizleri dinlemekte. Gaziantep'ten Ferhat, şu anda İzmir'de seni dinliyorum. Arvas'ta şoförü olarak çalışıyorum. Radyomuzun bir numarasında Kral var. İki numarasında da Kral Pop olsun o zaman. Masum Kırmızıgül'den bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Sözümüz olsun, birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Öncesinde İbrahim Erkal.
1: Kadirhan

Hayırlı geceler Kadirhan abi, Konya'dan Mürvet. Tokat'ta olan sevdiğime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Onu çok seviyorum diye de not düşmüş sevgili kralcımız. Yine Lüleburgaz'dan gelen bir mesajımız var Ömer'den. Adana'dan selam göndermiş. Kardeşim Serkan'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Yeşim'den gelen bir mesaj. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. İyi geceler Kadirhan, Bolgere'den seni dinlemekteyim diyor Ahmet İpek. Sakarya Akyazı'dan onun kardeşime selamlar. Yıldız Tilbe'den bir şarkı istiyor sevgili Muhammed. Sözümüz olsun. Birazdan Yıldız Tilbe'den de güzel bir şarkımız var. Evet, sesli mesajlar da gelmekte. Rica ediyoruz kralcılarımızdan, sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan. Seslerinizi kaydederken müziğin sesini kapalı tutarsanız, bir de yüksek sesle ara vermeden ses kayıtlarınızı yapıp bize gönderirseniz, bizler de sesli mesajlarınızı 02'ye kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde değerlendirmeye, paylaşmaya devam edeceğiz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı.

seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime, sensiz yaşayamam sözün geliyor.

0: Kadirhan kardeşim, Sakarya'dan seni dinlemekteyim. Tır kaptanıyım demiş. İsmini belirtmeyen kralcımız Sakarya İstanbul sürüş halinde izliyor. Evrimde işten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Tüm yoldaki kaptanlara ve dostlarıma gelsin diyor. Sevgili kralcımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Yine Samsun'dan gelen bir mesajımız var. Selamlarını göndermiş ama kralcımız isim belirtmemiş. Ricamız olsun kralcılarımızdan. Mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. Kadınan abi Mersin'den Ebru ben. Özellikle Murat Etem'e onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum diyor. Hayırlı geceler Kadirhan, Adana'dan Ali ben. Diyarbakır'daki teyzeme sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine gelen mesajlarımızdan Samsun'dan Nuray, Rusya'da olan eşime onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum demiş Ferdi Çayan. Samsun'dan Ömer'den gelen bir mesajımız var. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Birazdan sesli mesajlarımızın da birkaçını paylaşacağız. Sakarya Geyve'den Haşim, tüm Geyvelilere ve Ebu Bekir kardeşime diyor. Evet, Kayseri'den gelen bir mesajımız var. Murat Yıldız göndermiş mesajı. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Son bir mesaj, hatta bir sesli mesajımızı değerlendirelim. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: İyi yayınlar Kadirhan abi. Ben İzmir'den Emin. Tüm sevdiklerime ve tüm aileme Azer Baba'dan bir şarkı armağan olsun.

0: İyi geceler Kadir Hanım, İzmir'den Derya ben. Konya Ereğli'de olan abim Erdem'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Gelen mesajlarımızdan Bursa Karacabey'den Okan kardeşime gelsin diyor. Ali Atçı göndermiş bu arada bu mesajı. Zeynep, seni dinliyoruz Kadir Hanım diyor. Selam göndermiş İbrahim Tatlıses'ten, bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Necibe İstanbul'dan senin yayın saatin dört gözle bekliyoruz demiş. Özellikle canım anne Masuman, canım kızım Ceyda'ya gelsin diyor. Selam gönderelim hem onlara hem de şu anda bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza. Aynı zamanda sesli mesajlarımızla, yoğunlukta gelen mesajlarımızdan birini paylaşalım. Bakalım neler söylemiş kralcımız.
1: İyi akşamlar Kadir Hanım abicim. Sevgiler, saygılar, iyi geceler diliyorum. İzmir Karşıyaka'dan tır şoförü Kamil Tunus. Bu saatte mesaide olan tüm meslektaşlarıma kazasız, belasız, cezasız günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun, sağ olun, var olun.
2: Kadir Han

0: sanma. Sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gece geç de olsa anladım. Bir gece geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki. Üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken, sen güzel aşkı çeserken, kaderimdir dedim.
1: Kadir Han.

0: Selamlar Kadir Hanım. Maçkalı tır kaptanı Hakan Kuvvet ben. Şu anda sizi yolda dinliyorum. Tüm şoför arkadaşlara gelsin diyor. Kilis'ten Enver'den gelen bir mesajımız var. Çok sevdiğim özlem içinde sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Devam edelim mesajlarımıza. Kadir Han seni dinliyoruz. Tüm sevdiklerime gelsin diyor. İstanbul'dan Osman benim içinde bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. İzmir'den Derya sesli mesajlarımızla yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım.
1: Kadirhan, ben İstanbul'dan Hanife Yılmaz. Önceden İstanbul'dan dinliyordum. Şimdi Giresun Tirebol'dan dinliyorum. Ve seni severek hala dinliyorum Kadirhan. Bütün sevgilerimle Kral FM dinleyicilerine olsun. Tüm şarkılarımda armağan olsun.
0: Evet, Hanife Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Selam olsun. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Son bir sesli mesajımızı daha değerlendirelim.
2: Kadirhan, iyi geceler, iyi yayınlar. Tüm kralcıları selamlar olsun. Büyükçekmece Kumburgaz'dan ben Erdinç. Tüm sevdiklerime, aileme armağan ediyorum.
3: Kadirhan, Yaz Gibi Radyo.

Evet, son saatimize de geçiş yaptık. Unutulmayan şarkılarımızı paylaşıyoruz biliyorsunuz son saatimizde. Seda Sayan'dan güzel unutulmayan şarkımızı kralcılarımızla paylaştık. Sonrasında Kamuran Akkor'la devam edeceğiz ama öncesinde gelen mesajlarımız var. Selamlar Kadirhan, Sakarya Geyve'den Kaan ve Habib sizleri dinliyoruz demiş. Krala selam, damara devam demişler. Bizden de onlara selam olsun. Yine İstanbul'dan şu anda seni dinliyorum Yusuf. Necat Alp'ten bir şarkı istiyor. Ankara'dan, Keçiören'den, Derya'dan gelen bir mesajımız var. Hayırlı geceler Kadirhan, zevkle sizleri dinliyoruz demiş. İzmir Bergama'dan Abdullah, o da gece mesaisinde olan kralcılarımızdan. Hem ona hem gece mesaisinde olan kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Güzel bir şarkımız var, onlara da armağanımız olsun. Müzik

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.

0: son nefes.
1: İyi geceler Kadir Han, Ankara'dan Sivas'a 24 Ankara Ceyhan 225 plakalı otobüsle seyahat etmekteyim ve sizi dinliyorum. Büyük bir keyif ve yoğun duygularla Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş. Tüm Kral FM çalışanlarına aynı zamanda değerin karşılığını alamayıp yalnız bırakılan kalplere gelsin diyor. Selam gönderelim. Suzan göndermiş bu arada bu mesajı. Hem ona hem yolda olan kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Lapseki'den şu anda seni dinliyorum demiş Şener. Arkadaşlar için ve İsmail için bir şarkı istiyorum diyor. Aydın Çin'den Ebru'dan gelen bir mesajımız var. O da gece mesaisinde kolaylıklar diliyoruz. Yine gece mesaisinde olan kralcılarımızdan Tevfik Almanya Hamburg'dan bizleri dinlemekte. Özellikle Malatya'da oturan anneme ve babam Şeref Avşar'a sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor. Evet, birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 00 WhatsApp hattımız.

Evet, beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Biliyorsunuz son saatimizde unutulmayan şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşıyoruz. Unutulmayan şarkılarla geçmişe doğru güzel yolculuklar yapıyoruz. Şimdi geçmişe olan yolculuğumuzu Atilla Kaya'nın hemen sonrasında Sibel Can'la devam ettireceğiz. Bu arada birazdan da son gelen mesajlarımızı değerlendireceğiz. Gecenin son mesajları için 0532-703-92-00 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. İstanbul'dan sevgili kardeşim Ahmet Özdemir şu anda bizi dinlemekte. Selam gönderelim Ahmet Özdemir'e. O da medya sektöründe uğraş veren kardeşlerimizden, oldukça da güzel çalışmaları var. Selam olsun sevgili Ahmet Özdemir'e de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Kadirhan seni dinliyorum diyor. Kadirhan'ın sesi düşer yollara, bir merhem sürülür kanayan yaralara. Kral FM açılınca hasret hafifler, üzüntüler biter, döner bahara.

Balıkesir Rufun Bey'den, Ramazan şu anda gece mesaisinde olan kralcılarımızdan, yine gelen mesajlarımızdan biriyle daha devam edelim. Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan seni dinlemekteyiz demiş İbrahim Çetin. Kadirhan Çorlu'dan Abdullah sıradaki şarkı tüm kralcılara gelsin diyor. Hayırlı geceler Sakarya'dan İlhan. Tüm tanker şoförler için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Evet, Aydın Didim'den Erhan ve Özgün gece mesaisinde bizleri dinleyen kralcılarımızdan. İskenderun'dan sevgili Tuğba şu anda seni dinliyorum diyor. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş. Az evvelki şarkımız, ona da armağanımız olsun. Balıkesir Sındırgı'dan gelen bir mesaj. İsmail Akçan'dan selamlar Kadirhan diyor. Ceyhun Antalya Manavgat'tan dinliyorum seni. Bugün benim doğum günüm. Tüm çalışanlara gelsin demiş. Hem sevgili Ceyhun'un hem de bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. İstanbul'dan Osmaniye'ye Sena'ya gelsin sıradaki şarkı diyor Ömer Eren. Kadirhan abi seni dinliyoruz demiş Okan Isparta Yalvaç'tan. Yine İstanbul'dan Yeşim'den gelen bir mesajımız var. O da eşiyle beraber bizleri dinlemekte. Ankara'dan Havva'ya selam gönderelim. Almanya'dan Atilla abimiz yolda olduğunu belirtiyor. Hem ona hem yoldaki kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar dileyelim. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

Evet, tüm kralcılara selam olsun. Gaziantep'ten iyi geceler. Kadir Han, eşim Hatice'ye gelsin. Şu anda seni dinliyoruz demiş Mehmet. Anladı. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edelim. Aynı zamanda tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum diyor Osman İstanbul'dan. Bu gece de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Son bir mesaj Balıkesir Dursun Bey'den. Halil Can şu anda yoldayım. Mesut ve tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı demiş. Yol açık olsun kaptanımızın. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Evet, tüm kralcılarımıza güzel bir gece diliyoruz. Yine mesaide olan kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Nasip olursa saat 23'te tekrar beraber olmak üzere.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun.

ellerimi tutmazsa eğer, gözlerin gözlerime bakmazsa eğer, yüreğim